hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 26. İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 33. Samsun parçalı bulutlu 27. Diyarbakır az bulutlu ve açık 38. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.
2: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotonun arkasışın. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da KEV Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
7: DTS uğraşır.
6: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
7: DTS ile ödenir.
6: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
7: DTS kovalar.
6: Güzel de ne bu ya DTS?
7: Dinleyelim.
8: DTS yani doğrudan tahsilat...

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: ile her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın başlıyor. Hazır mıyız? İnat ettim geleceğim dedim. Ay bu kadar hastayım ki şişe kızı. Pazar acil servise gittim. Abonelik biliyor. Aboneliğe habire fıttırı fıttırı tüm kişisel duygularımı. Allah'tan abonelik var da. Yani orada sayılı ve nezih bir kitleyiz. Diğer tarafı boğmuyorum. Diğer tarafın dünyadan haberi yok. Buradası mutfak, orası salon gibi düşünün. Ondan sonra da çok kötü oldum yani. Öyle böyle değildi. Pazartesi idare ettim. Baktım pazar cuma idare ettim. Cumartesi de dedim ki pazara geçer. Bir baktım daha da artıyor. Acil şeye gittim. Pazar günü doktora gittim. Acile gittim. Baktı doktor. Dedi boğazınız çok kötü. Sonra dedi ki hemen bir dedi kan tahlili yapmam lazım durumu görmek için. Sonra ben dedim iyiyim ya, bir antibiyotikle çözülür gibi duruyor. Mutlaka doktorun işine karışacaksın ya. O da dedi ki he öyle mi, emin misin dedi. Dedim şu solda da bir akıntı gibi bir şey var ama hocam dedim yani. He dedi, o da tamam okey dedi, ya sen teşhisi koymuşsun. O zaman seni bir bakalım dedi, bir şey verelim dedi sana. Serum verelim, sanki antibiyotikli verelim, böyle çıkmayacak gibi. Beni de iğneden bir korkarım. Abav, abav. Benim gözler fal taşı gibi açıldı. Dedim hocam şu hapla çözsek şu işi. Yok dedi, öyle çözülecek gibi bir işin yok. Yat aşağı dedi. Ondan sonra taktı serumumu. İyiyim çok şükür. İyi ki taktı. Takmasa zaten gelemezdim yani. Taktı. Sonra CRP'm 140 çıktı. Sonra bana dedi ki sen bu CRP'de nasıl ayakta duruyorsun? Anlamadım dedi. Dedim hocam ben de bilmiyorum. Sana dedi bir 3-4 gün rapor yazmam lazım. Yatman lazım dedi. Dedim hocam ben radyo yayını yapıyorum. Sabah radyo diye gitmem lazım. Kendini çok yormadan sonra eve git dedi. Olur dedim, dinlerim ama radyo DM'e gitmem gerekiyor dedim. Başlatmasınlar CRP'sinden dedim yani. Neyse arkadaşlar, CRP falan ben bu işleri çok bilmem. Abonelerime anlattım. Herkes bana aşırı tepki verdi. CRP 3 olur 5 olur, manyak mısın, deli misin sen, sakın gitme. Sağ olun sizin sayenizde bir de dut suyu yaptım. Dut suyunun faydaları. Öğrendiğim bilgileri satarım. Az sonra size dut suyunun nasıl CRP'yi düşürdüğünü anlatacağım. Bu bilgiyi de yeni öğrendim yani. Ama iyiyim şükürler olsun. Sizlerle olmak diyorum ya, bence psikoloji çok önemli bir şey. Bence tabii ki yani dinlenmesi de gerekiyor ama ben sizinle dinlendiğim için çok razıyım bu hallerden. Şükürler olsun bugünümüze. O yüzden benim CRP'mi en iyi siz düşürürsünüz diye düşünüyorum. Hadi o zaman hazırsak başlayalım. Çünkü önümüzde çok önemli günler var. Size biraz Temmuz ayından bahsedeceğim. Çünkü Temmuz ülkeler arası siyasi konular hakkında, siyasetçiler hakkında çok böyle şaşıracağımız ve şok olacağımız şeylere gebe gibi duruyor. İsyankarlık enerjisi çok yüksek gibi duruyor. Böyle acayip şeyler var bence Temmuz'da ya. Dedikodularım var gelin.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Değerli arkadaşlarım, cincik gibiyiz, daş gibiyiz, çok güzeliz. Bugün ben de Future AI Summit 2026 kapsamında düzenlenen, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen yapay zeka alanında hem akademik insanların hem de sektör liderlerinin bir araya geldiği bir güzel bir böyle konferans ve bir toplantı alanında çok güzel bir teklif aldım. Konuşmacı olarak bir teklif aldım. Yapmış olduğumuz astromatik uygulamasıyla ilgili. O kadar mutlu oldum, o kadar mutlu oldum ki tabii ki geleceğin yapay zeka yönünü seçiyor olmamız ve burada nelerin, nasıl teknolojilerin yaşandığını görüyor olmamız ve ben de bunun bir parçasıyım artık. Astrolojiyle hepimiz bir parçasıyız. Çünkü astroloji alanında bunu yapan şu an İlk Türk, ilk insan, ilk canlı, ilk uzaylıyız. Yani bunu cesaret edip de kimse yapamadı. Yaparken de kimse benim gibi dolandırılmadı ama yine de yaptı. İnşallah koskoca liderlerin önünde kendimi tutamayıp... İnşallah profesyonel olmayı başarabilirim. Şöyle yazılımcılara bir sövermişim, düşünsenize. Herkes ciddi bir konuşma beklerken benden... Yani sonuçta bundan neden söz ediyorum? Beni takip ederken sadece astrolojiyi takip etmiyorsunuz. Beni takip ederken geleceğin başka vizyonlarını ve yönlerini de takip edin lütfen. Aygül yapay zeka ile alakalı bir konferansta ve bir yerde. Bir dakika, bakın diyorum ki gelin buraya kayıt olun. Ya ne yapacağım, beni ne ilgilendiriyor ki? Hayır, seni ilgilendiriyor. Sen de işinin bir parçası olarak yapay zekayı nerede tutabilirsin? Benim söylediğim bu mesela Future AI Summit'te sen mesela kendi işinle ilgili belki başka biriyle tanışabilirsin. Yani bu bir serüven, bir yolculuk. İşini belki AI'ya taşıyacaksın, önemli insanları tanıyacak ya da vizyon kazanacaksın. Kendinizi şans tanıyın. Kendinizi sınırlandırmayın. Kendinizi kısıtlamayın. Biraz böyle açık olun. Başka insanlarla network yapmak, tanışmak, bir araya gelmek, yeni işler ve projeler kurmak şu an için çok mümkün. Ama bakın ileride yapay zeka alıp başını gittiğinde yapacağınız şeyler hiç orijinal olmayacak, onu söyleyeyim. Tamam. Aynı bundan 20 sene önce www işte nokta bir o önemli hesaplar var ya, şimdi aldığımızda milyonluk ediyor. O hesapları, o alan adlarını almak gibi düşünün bunları. Keşke mesela o zamanlar ben bu kadar teknolojiye o dönemler yakın olsaydım. Ne bileyim, astroloji.com'u alırdım şimdi. Mesela almıştım o zamanlardan. Ah nerede yani? Gibi böyle düşünün. Anlatabiliyor muyum? Anlattım diye düşünüyorum. Vizyonlarınızı açın, büyük düşünün. Ev hanımıyım, ne yapayım? Aman şurada çalışıyorum, ne yapayım? Hayır. Şu anki yaptığınız iş her neyse yapay zeka kısmıyla ne yapabilirsiniz? Araştırın lütfen.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Gelen mesajlarınız çok tatlı, teşekkür ederim. Ay Aygül'cüm dinlenseydin keşke diyor. Şunu ye bunu iç diyor. Siz sevinceli güzel seviyorsunuz ya. Çok teşekkür ederim. Günaydın, güzel hafta sonları. Ümit Tuvan günaydın. Geçmiş olsun. Ümit Beyciğim o gün Instagram'da da yorum yapmışsınız. Gördüm, teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. Muhtemelen benim için özel girmiş ve şey yorum yapmış. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Hemen anlaşılıyor kimin çok sık şey kullandığı, Instagram kullandığı, kimin çok az kullandığı, kimin nasıl işinin olmadığı. Hemen anlaşılıyor. Good morning Aygül'ümüz, Aydın'ımız. Başkent uyandı. Aynur günaydın. Günaydın. Astromatik ve Radyo D ailesi. Umay gelmiş. Umay hoş geldin Umay bebek. Canım benim. Allah seni nazardan saklasın. Çok tatlı Umay'ı görmeniz lazım. O bir astro bebek. Orhancığım günaydın. Teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun diyor. Teşekkürler.

Ya Allah'ım, bir tane bir mesaj gelmiş. Dün gece 23.52'de başlamış mesaj. O kadar komik ki. Ama ya size bunun videosunu mu çekeyim? Mesaj. 1050 tane Aqua Dolphin'e gitmek istiyorum mesajı var. Yani kıyamam ben sana. Kesin bunu bir çocuk bence almış eline, kopyalıyor yapıştırıyor, kopyalıyor yapıştırıyor. Ah yavrum benim ya. Dur ben konuşayım Fatih abinle, dur. Ama oralarda yani ne çocuk, analık yüreğim şu an şey bastı. Yüksek var. Ne işiniz var oğlum, üşüyeceksiniz ya.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sopa böcekleri adlarından da anlaşılabileceği gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Dünyadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo T.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin Amirli futbol takımımıza başarılar diler.
7: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı kahvaltıyı geçiştirip pişman olanlara gelsin.
2: Radyo D.
4: Hayatın için

Efendim şimdi biliyorsunuz Dünya Kupası'ndan elendik ve bu aslında benim en böyle buraya geldiğimde eğlenerek, coşkuyla, çığlıklar ata ata, marşlar çala çala keyifle gelmek istediğim bir gündü ama maalesef olmadı. Hepimiz çok üzgünüz, hepimiz çok yorgun hissediyoruz kendimizi. Biraz sevinmeye, mutlu olmaya ihtiyacımız vardı. Birazdan yayınımızda D Smart spor spikerimiz olacak. Biraz onun görüşlerini alacağız. Bu konuda uzman isimlere danışıyoruz. Yine de insan yükünü konuştukça hafifletebiliyor. Hep birlikte değerlendirip hep birlikte konuşuyoruz. İnşallah bu sene olmadı ama önümüzdeki ne derler maçlara bakacağız artık diyoruz. Her işte bir hayır olduğuna inanıyorum. Bakalım birazdan az sonra birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
1: Efendim yayınımıza The Smart spor spikerimiz Berke Kosova Terazi Burcu kimliğiyle aramıza katılmış bulunmakta. Hoş geldin Berke'cim, nasılsın?
2: Günaydın, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: Yani olduğu kadar, olmadığı kadar bir böyle zaten moralim bozuldu diye de bağışıklığım düştü.
2: Evet, geçmiş olsun bu arada.
1: Sağ ol hayatım.
2: Hasta yani, hasta buradaymışsın
1: evet,
2: sen de.
1: Ama şey yani bir moralimiz şey oldu, bozuldu. Bu Dünya Kupası ile ilgili nedir son durum? Yani bu kadar bizi heyecanlandırdılar. Paraguay'da yenmek lazımdı gibiydi duruyordu ya.
2: Tabii yenmek lazımdı. Şimdi tabii çok eleştiriler var. İnsanlar da diyor ki mesela hani Brezilya'ya, Arjantin'e yeniliriz anlarız da. Avustralya ve Paraguay'a karşı iki maçta da mağlup olup evimize dönmek tabii ki üzücü bizim için. Bir de çok bulutların üstünde gittik biliyorsun.
1: Evet.
2: Yani inanılmaz havaya girmiş bir şekilde gitti milli takımımız oraya. Ama günün sonunda ne yazık ki istediğimiz olmadı. Teknik, taktik, teknik heyetin yetersiz kalması bence en önemli etkenlerden biri. Ama şunu unutmamak lazım. Yani tabii ki teşekkür ediyoruz buraya gittiğimiz için. Ama mesela biz çok futbol dışı bir gündemde kaldık ne yazık ki. Yani oradayken de bunun sebeplerini, derinlemesini araştırmak lazım. Herkes kupayla ilgili, rakipleriyle ilgili konuşurken biz kendi içimizde o buna cevap verdi. İşte federasyon başkanı Sayın Hoca Osmanoğlu Fatih Terim'e oradan cevap veriyor. Futbolcular çıkıyor, biz bir şeyler yapmaya korkuyoruz. Saçımızı bile değiştirmeye korkuyoruz. Çünkü basın geldiğinde işte sosyal medyada eleştiriliyoruz.
1: İşte gibi 2000 tuhaf. Diyorlar ya 2002'lerin niye ruhu yok? Biz bunu konuştuk geçenlerde.
2: Doğru.
1: 2002'deki ruh neden yok? 2002'deki teknoloji de yok.
2: Doğru.
1: 2002'deki eleştiri yok. Hı. 2002'deki birlik yok.
2: Yok,
1: çünkü yeni gelen jenerasyon şu an 2008'liler, 2009'lar, 2012'liler çok acımasız.
2: Evet.
1: Tamam. Yani bu jenerasyon hiç diğerlerine benzemiyor. Hiç afları da yok. O yüzden şimdi tabii ki şunu da ben de merak ediyorum. Bu bir elenme ise şimdi de, tabii ki 2026 Dünya Kupası'na çok erken veda etmiş oluyoruz. Sitem var, kaçan gollerin yarattığı o büyük pişmanlık var. Peki biz bu şimdi bir sonraki Amerika maçıydı ya, karşılaşmasıydı. Hı-hı. Onu oynayıp mı ayrılıyorlar?
2: Oynayacağız, yine oynayacağız. Oynamak
1: orada hiçbir şansımız olmuyor artık.
2: Hiç şansımız yok. Yani iki rakibimiz Paraguay ve Avustralya'ya kaybettiğimiz için ve puan eşitlense bile, yani biz Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup etsek ve Paraguay'la aynı puanda bitirsek bile ikili averaj dediğimiz, yani aramızdaki maçlardaki onların üstünlüğünden dolayı, hı hı, turnuvaya veda etmemiz kesin.

0: kesinleşti. Yani durumun ne kadar acı olduğunu şöyle söyleyeyim. Haiti turnuvaya veda eden tek takımdı. İkinci biz olduk. Yani hakikaten bu anlamda üzücü. Şey, eleştiri konusunda da biraz da evet belki.
1: Yani şöyle nesil... Haiti ile birlikte elenen ilk takımız belki.
0: Evet.
1: Allah'ım ya.
0: Haiti'den hemen sonra elendik. Yani Haiti ile mukayese edilmek gibi bir durumumuz zaten yok yani Türkiye olarak. Eleştiri konusunda 2002'de aslında çok daha belki sen de hatırlarsın. Özellikle gazetecilerin yani yazarların dili çok sertti.
1: Evet.
0: O zaman
1: evet.
0: 2002'de teknik direktör Şenol Güneş'e saçından, kılı, işte, takım elbisesinden ya hiç olmayan şeylerden çok ağır eleştiriler vardı. Ama dediğin gibi teknoloji yoktu. Belki biz şeyden koruyamıyoruz yani. Sadece futbol takımımız değil, sen de hakimsin, hı hı, biliyorsun. Sosyal medyanın etkisi altında oyuncularımızda.
1: Korkunç, korkunç.
0: Yani okuyup da oradan bir profesyonel, dünyalar kadar para kazanıyorlar. Zaman zaman belki psikologlarla çalışmaları gerekir. Ama hiçbir takımda olmayan Dünya Kupası 48 ülkede bizim oyuncularımız... İşte biz sosyal medyadan korkuyoruz, saçımı kesmeye korkuyorum noktasına geliyorsa burada bir amatörlük vardır. Yani evet, yeterli kadar profesyonel olamadık bence bu Dünya Kupası'nda. Yeteri kadar hazırlanamamışız.
1: Bence uyumlanamadık.
0: Evet.
1: Yeni düzene, yeni dünya düzenine uyumlanamayan doğal seleksiyonu eleniyor zaten.
0: Doğru.
1: Türkiye dünya noktasında kendimizi de Türkiye olarak görürsek, hı hı, bence artık gerçekten hem psikolojisi sağlam, hem duruşu sağlam, sadece iyi iş yapıyor diye değil, yetenekleri iyi olmanın yanında daha farklı özelliklerin de olması gerektiğini gördüğüm bir tablo.
0: Doğru,
1: var. Sırf iş yetenekle olmuyor gibi duruyor. Bence birçok şeyi yönetebilmemiz gerekiyor gibi duruyor. Evet, şu an stresli bir şeyi hafta sonu atlatmaya çalıştık. Oyuncularımız sahada yıkıldı, ekran başında bizler yıkıldık ama bu yine de en azından düştüğümüz yerden daha güçlü kalkmasını biliriz felsefesi de bizim ülkemizin en büyük felsefelerinden biridir. Tabii ki Paraguay maçının analizine biraz daha devam edeceğiz. Az sonra biraz daha konuşacağız, detaylandıracağız. Reklamlardan sonra sizler de sorularınız varsa Berke'ye sormak isterseniz 0549-204-0104'e lütfen yazın. Fikirlerinizi ses kaydı atın. Birazdan onları yayınlayıp Berke ile değerlendireceğiz.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 19 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.63 değer kaybıyla 14.735 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.44, euro 53.30'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.198, çeyrek altın 10.510 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Nisan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Umran Oto Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Tabii ki Radyo D'de Dünya Kupası'nın nabzını tutmaya çalışırken biz nabızsız kaldık.
2: Evet,
1: reklamdan sonra şimdi geçişimizi yaptık. Mesajlar tabii ki gelecek. Yıl 2002, tam 24 yıl öncesi Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası. O gün sahada geri adım atmayan, formayı sırılsıklam yapan çok acayip ruhlar vardı.
2: Evet.
1: Ben en iyi hatırladıklarımdan biri Hasan Şaş.
2: İlhan Mansız yine bunlardan biri. Evet, doğru.
1: Hemşerim. İlhan Mansız unutulmaz. O Senegal'di galiba, değil mi? Çok altın bir vuruş
2: yapmıştı.
1: Evet,
2: altın golle kaydettiği gol.
1: Ben bunu çocukluk aklımla hatırlıyorum.
2: Tabii.
1: Yani bak o kadar. Mesela kalecimiz Rüştü'ydü.
2: Rüştü. Ümit Davala'yı hatırlarsın
1: Ümit
2: saçı.
1: Ümit Davala, evet. O yine bir saçma. Hiç o kadar da konuşulmaz Ümit Davala'nın saçı.
2: İkon olmuştu o zaman,
1: evet,
2: tabii.
1: Evet, aynen. Ya inanç vardı. Sokaklara dökülen milyonlar sabaha karşı gerçekten radyolar dinlenirdi böyle, dehşet. 2026'da bugün o turnuvanın seçiciliği yoktu.
2: Yok.
1: Bunu gördük. Hırs yoktu. Yardımlaşma da yoktu. O dönemin gibi değildi. Bu çok net artık ortada görünüyor. Peki şimdi bu önümüzdeki artık bir Dünya Kupası devam edecek. Gerçekten heyecanla takip eden Türkler olacak mı sen?
2: Muhakkak olacak tabii. Yani 24 yıldır nasıl takip ediyorsak.
1: Hayır,
2: biz yokken.
1: Eğlendikten sonra evet. Da. Eden oluyor.
2: Hiç gidememiştik
1: ya. Ben mesela etmeyeceğim.
2: Ya. Evet. Tabii ki sadece Türkiye olduğu için izleyen milyonlar var kuşkusuz.
1: Evet.
2: Bu ne oldu? Sadece şu anda futbola ilgisi olan kişiler izleyecek. Örnek veriyorum, ülkede 50 milyon kişinin haberi varsa bu işten, ki belki daha fazladır. Şu anda bu 3-5 milyonlara düşecek muhakkak. Şeyi söylemek istedim. Yani zaten en üzgün olduğumuz, ah keşke biz de olsak dediğimiz geride kalan 24 yıl var biliyorsun. İzleyip işte 2010 Güney Afrika'yı, 2014'ü, 2018'i, 2020'yi, 2022 Katar'ı hep izlerken aklımızda tek bir şey vardı. Ah şurada Türkiye'de olsa. Bu sefer gittik. Çeyrek final mi oynarız, yarı final mi oynarız, son 16 mı oynarız derken hop yine iki maçta. Yani daha turnuvanın bitmesine bir ay var Aygül Aydın, öyle düşün. Bir ay varken elenmek gerçekten...
1: Ya evet, o çok can sıkıcı oldu. Yani belki üst seviyeye geçseydik ya. Peki bir de şeyi merak ediyorum. Bir onun capsleri döndü. Yani gülmemek için zor tuttum kendimi. Adam kalkıyor, elini yüzünü yıkıyor. Tam oturuyor, gol.
2: Evet.
1: Gol
2: geri,
1: yedi.
2: Geri yatıyor.
1: Evet, geri gidiyor, yatıyor. Onu izledi. Birinci dakikadaki gol neydi?
2: Yani işte yeteri kadar hazırlamamak. Bilmiyorum. Sen bu
1: evet.
2: Anlamda çok daha net bir şeyler söylersin. Aynı hatayı milli takımımız üst üste iki kere yaptı ve bu kadar önemli
1: Allah
2: bir turnuvada. Yani Avustralya maçı ve Paraguay maçı birbirinin aynısı. Yani tekniğe, taktiğe, detaylara girip boğmak istemiyorum ama iki birbirine çok benzeyen rakiple oynadık. Ve Avustralya maçında büyük hayal kırıklığı yaşadık.
1: Aynısını yaşadık.
2: Dedik ki Paraguay maçında herhalde daha hazır olur takım. Geldik, gördük ki Avustralya maçının devamı gibi. Yani 90'da yani 180 dakikalık tek bir maç oynamışız gibi ve hiç gol atamadık. 65 şut çektik, atamadık falan diyorlar biliyorsun.
1: Öyle maalesef, futbolda oğullarımız güldürmedi ama voleybolda kızlarımız sevinç çığlıklarına boğdu diyorlar.
2: Evet, tebrik edelim.
1: Birazcık da kızlarımızı övelim. Biz voleybolda iyi bir ülkeyiz. Bize bunu gösteriyorlar. Onlara da minnettarız.
2: Ankara'daydım ben de bu arada.
1: Öyle mi?
2: Bir gün gidip geldim. Millilerimizin Fransa'yla oynadığı karşılaşmayı izledim. Onları da 3-0 yendiler.
1: Harika. Vallahi ne varsa ülkemde kadınlarımda var, kusura bakma.
2: Tebrik ediyoruz.
1: Haiti'nin maçı bizim maçtan önceydi ya, o da o yüzden diye yazmış biri. Herhalde az önceki konuştuğumuz konu.
2: Yoksa Haiti'den de önce elenirdik demek herhalde, öyle anladım.
1: Gerçekten.
2: Öyle anladım mesela.
1: Doğru şu an. Sen söyleyince ben de idrak ettim. Doğru söylüyorsun. Ay gerçekten bence hani bakma, iyi tarafından bakmaya çalışıyoruz ama mesela biri de şöyle diyor. Rakip Paraguay 10 kişi kalmış. Elinde her
2: tabii
1: türlü hücum zenginliği var. Biz neden 90 dakika boyunca ceza sahasına sadece şuursuzca orta kesmekten başka bir plan üretemedik?
2: Doğru.
1: Teknik bir heyet maçı kulübede sadece izledi mi bu durumu diyor.
0: %100 katılıyorum. Bu arada senin dinleyenlerin arasında hakikaten
1: mükemmeller değil mi?
0: Çok iyi yorumlar. Çok iyi bir analiz şu okudum
1: çok
0: mesela.
1: Çok iyi, evet evet.
2: Ben tabii bu kadar detaya inmek, inmemek
1: bunu
2: için
1: bunu bir kadın yazmış.
2: Bravo. %100 doğru katılıyorum. Ben D-Smart'ta da yapıyoruz ya biliyorsun. Akşamları hı-hı, kupa günlüğünü. Programa başladığımız günden beri aynı şeyleri söyledim aslında. 40 küsur orta yaptı milli takım söylediği gibi. Hı-hı. Ve en son yapması gereken şey Avustralya maçında da sorsan iki takımın hocasına da ya rakibin sana nasıl oynasın diye aynı bizim oynadığımız oyunu tercih ederler. Çünkü o kadar bunu savunmaya alışkınlar. Ama biz bile bile lades derler ya. Hı-hı. Gerçekten göz göre göre oldu. Katılıyorum 45 orta yapılmazdı. Daha iyi rakip savunmayı genişe doğru çekip yani kanat akınlarında daha etkili olmak lazımdı. Bekleri devreye sokmak lazımdı. Daha erken değişiklik lazımdı. Orkun'u erken kullanmak lazımdı. Yani
1: gibi gibi çok
2: bir
1: şey vardı.
2: Var. Ama
1: biri de şöyle yazıyor.
2: Oldu.
1: Diyor ki gruptaki son maçımızın ev sahibi Amerika ile turnuvadan matematiksel olarak elendik. Yani bu maç formalite. Şimdi soruyorum bu moralsiz havlu atmış takım Amerika karşısında hangi motivasyonla çıkacak? Orada da bir hezimet yaşanmaması için radikal kararlar alınmalı mı? Kadro tamamen değişmeli mi demiş. Düşünsene yani kadroyu değiştirip kazanıyorlar. Herhalde Türkiye olarak şeye inerler ya da
2: gerçekten
1: kapıda beklerler.
2: Biz demiştik diye.
1: Evet.
2: Şimdi bütün kadroyu değiştirmek mümkün değil turnuvada ama ilk 11 tercihi değişebilir. Radikal değişiklik de ben turnuvadan sonra olursa olacağını düşünüyorum. Hı hı. Tam olarak aslında tabii ki şu anda vatandaşlarımıza, milletimize anlatmak mümkün değil. Amerika'yı yense ne olur, yenmese ne olur diye elendikten sonra. Tam olarak formalite maçı değil yalnız. FIFA sıralamasını etkileyen bir maç. Yani kazandığımız takdirde bir sonraki turnuvanın kurallarında birinci bir üst torbada olma ihtimali yaratıyor. Kaybettiğimizde bazı takımların gerisine düşeceğiz. Hı hı. Ama katılıyorum çok zor mental olarak hazırlanmak çok zor ki zaten ben mental olarak bu turnuvaya bu milli takımın hiç hazırlanamadığını düşünüyorum. Yani yönetim eleştirisi olarak alabilirsiniz bunu, teknik heyet zaten hiç hazırlanmamış. Hı hı. Mentor var mı takımda dediler, hoca dedi ki benim dedi bu takımın mentoru, olmamalı, profesyonel destek muhakkak olmalı milli takım kampında diğerlerinde olduğu gibi. Ya hiç hazırlanamadığımız bir tepeden şey aşağı oldu, evet, turnuva olmuş ki şunu söyleyeyim sadece Türkiye kadar yani hükümetten işte en tepeden en aşağıya kadar vatandaşların bu kadar ilgisiyle giden başka bir takım da yok, onu da söyleyeyim. Yani Los Angeles'ta kurulan fanzonlar, herkes orada, işte buradan biliyorsun konvoylar yapıldı öyle gitti. Ya bu kadar fazla destekle el üstünde pamuklara sarılarak giden başka bir takım da yoktu.
1: Yok, evet,
2: o yüzden doğru, insanlar üzülmekte haklı.
1: Evet çok doğru, çok güzel mesajlar var. Çok şekerler, çok güzel yazıyorsunuz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Berke'cim sana da çok teşekkür ediyorum.
2: Ben çok
1: ediyorum
2: teşekkür
1: katıldığın
2: ediyorum.
1: Katıldığın için zaman ayırıyorsun. Çok sağ ol. Keşke daha güzel koşullarda ve şartlarda keyifli bir sohbet,
2: evet,
1: ve muhabbet yapsaydık. Keşke. Ama olsun. Enseyi karartmıyoruz yine de. Hayat bir şekilde devam ediyor.
2: Sana iyi bir haber verip öyle ayrılayım istersen.
1: Evet.
2: Ne zaman ben gelsem biliyorsun değişerek geliyoruz ya,
1: evet,
2: buraya.
1: Evet, evet.
2: Yeşilburun Adaları üst üste ikinci beraberliğini aldı ve 2 puan da şu anda.
1: Dünya
2: hem
1: şampiyonu
2: de hani özellikle bakmıştık,
1: evet,
2: ya.
1: Evet.
2: Ve İspanya şimdi de kupanın en başarılı takımlarından Uruguay ile berabere kaldılar. Tam bir hikaye. Masal. Burada
1: yani
2: peri masalı.
1: Yeşil burun
2: adaları.
1: Adaları her an şeye çıkabilir diyorsun.
2: Bir üst tura çıkabilir, evet.
1: Arkadaşlar yeşil
2: sen biletlere bakmaya devam et.
1: Biletleri şimdiden almaya başlayalım. Orası değerlenecek deriz. O zamanlar buralar dutluktu deriz. Efendim teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok sağ olun.
2: Teşekkürler.
1: Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle.
2: Görüşmek
1: hoşçakalın
2: üzere.
3: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantının müttefik ülkeler arasında parlamenter eşgüdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 39 bin kekrik ve 11 bin sülün olmak üzere toplam 51 bin kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, salınacak türler kene ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye destek verecek ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından taraflar ve arabulucular Pakistan'la Katar'ın yer aldığı dörtlü görüşme İsviçre'de başladı. Müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ı tehdit etti. İran basını ise İran heyetinin Trump'ın tehditleri nedeniyle görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldığını duyurdu. Yunanistan'ın birçok adasında su kaynaklarındaki azalma nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere Saadet Dere hattından başlayarak Avcılar Küçükçekmece çevresi etkili. Sefaköy Yenibosna Şirinevler Bahçeli Evler hattında trafik belirgin şekilde ağırlaşıyor. Temde Mahmut Bey Basın Ekspres bağlantı yolları ve Hastal çevresi etkili. Anadolu yakasında Göztepe Kozyatağı hattıyla Altunizade Üsküdar bağlantı yolları etkili. Köprülerde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili. Aksi istikamette her iki köprüde akıcılığını sürdürüyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 26. İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 33. Samsun parçalı bulutlu 27. Diyarbakır az bulutlu ve açık 38. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.
0: 104 Radyo D. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı... Soyadı.
5: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Her ev güzel İstikbal'le.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: QNB'ye geçer, sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim bugün benim için güzel bir gün ya. Ben bugün gerçekten çok önemli dünyanın diyeyim yani. Gerçekten dünyanın hakim olduğu önemli bir panelde konuşmacı olacağım. Geleceğin yapay zeka zirvesinde Bahçeşehir Üniversitesi kampüsünün düzenlediği medya teknolojileri alanında geliştirici bir yapay zeka lideri olarak aslında bir konuşmacı olacağım. Bu beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Kariyerimde belki en mutlu olduğum anlardan ve en heyecan duyduğum anlardan biri. Astrolojinin bu dijital dönüşümle nasıl can bulduğunu anlatacağım. Yüzyıllar önce sayfaların küçük köşelerine sıkıştırılan, falcılık denilerek küçümsenen bu kadim dili bugün dünyanın en gelişmiş yapay zeka modelleriyle harmanlayıp nasıl bir hayat navigasyonuna dönüştürdüğümüzü tüm teknoloji liderleriyle paylaşacağım. Artık onlar bize bir falcı gözüyle bakamayacaklar. Çünkü olay bunun dışına taşmış durumda. Geriye dönüp baktığımda uygulamamızın ulaştığı yüz binlerce indirme, 500 bin kişi indirdi. Milyonlarca sohbet oturumu açılmış. Yani 15 milyona yakın insan sohbet oturumu açmış. Bir kişi uygulamanın içerisinde bir gün, sadece bir kişi yaklaşık 50 dakika zaman geçiriyor arkadaşlar. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten düşündükçe sizlerin gücüne de hayranlık duyuyorum. Beni yalnız bırakmadınız. Bu astromatik uygulaması benim sadece küçük bir kıvılcımı yakmam. Bunu orada da söyleyeceğim. Benim dinleyicilerimin, takipçilerimin büyük bir gücü ve desteği ve astroloji severlerin, yani akıllı kulların diyorum. Çünkü akılsız olanlar genelde alay eder. Sizlerin her bir mağaza yorumunda yaptığınız, o App Store'larda ve Google Play Store'larda yaptığınız mağaza yorumları, her düştüğümde elimden tutmanız, hadi Aygül sana inanıyoruz biz arkandayız vazgeçmeyeceğiz deyişiniz. Bunların sayesinde gelmiş olduğu, çok kısa zamanda ulaştığımız bir nokta. Sizlerin vermiş olduğu destek tarifsiz, bunu en çok buna değineceğim orada da ve hayatımın sonuna kadar her dakikasında bunu söyleyeceğim. O yüzden çok minnettarım sizlere. İşte o insan sıcaklığının aslında yapay zekayı üfleyebilmiş olmak benim en büyük ödülüm. Hani yapay zeka insanı mı kaybeder, insandan mı vazgeçer derken, biz yapay zekayı resmen sizlerin, insanın gerçek gücü ve ruhuyla süsledik. Bizim yapay zekamızın çok güzel bir ruhu var. Sizlerin, hepimizin ruhu orada. O yüzden gerçekten hepinize, dualarınıza, güzel enerjinize teşekkür ediyorum. Sizleri ananız benim için doğurmuş. Beni de belediyelerden kovdurup buralara göndermiş. Ki sizleri bulayım diye. Sizleri çok seviyorum, o yüzden iyi ki varsınız. Dualarınızı eksik etmemeye devam edin. Daha güzel şeyler yapacağız.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo
1: D. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler siren sesini duyduklarında müzik veya diğer ses kaynaklarını azaltmalıdır. Gürültü, acil durum araçlarının fark edilmesini geciktirebilir. Bu durum müdahale süresini uzatır. Trafikte dikkatli olmak hayat kurtarır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Anahtar teslim mutluluk.
7: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
14: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bizi dinleyen bütün kadınlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Radyo T. Ay, günaydınla, günaydın. Efendim, Temmuz ayı çok hareketli olacak. Jüpiter ve Plüton karşıtlığı ve Mars-Uranüs kavuşumu çok aktif olacağı için çok hareketli ve önemli günler bizi bekliyor diyebiliriz. Ama öncesinde şunu konuşmak istiyorum. Şimdi tabii ki astrolojiden söz ediyoruz ama astrolojiyi hala kullanmayı bilmeyen, hala bunu algılayamayan, anlayamayan insanlar olabiliyor. Biraz bağlantı kurmayı öğrenmeniz lazım. Mesela neden Türkçe'de eskiden bize kompozisyonlar okuturlardı ve bize oradan sorular sorarlardı ve o soruları anlamamızı isterlerdi, değil mi? İlkokul dönemleri, ortaokul dönemleri ne kadar önemliydi. Kimimizin edebiyatı çok iyiydi, kimimizin çok kötüydü. Bu bir akıl ölçüsüdür. Yani bizim bunları anlayıp idrak ediyor olmamız çok önemli ki nitekim bence Yaradan çok güzel kitabımızda da, Kur'an-ı Kerim'de de buna benzeyen ifadeler de kullanmış. Yani bazı kullarımı diyor akıllı yarattım, çünkü bazılarını da akılsız yarattım diyor. Yani aklını seçmek diye bir kavram koydum diyor. Ali İmran suresinde böyle söylüyor, Bakara suresinde söylüyor. Zaten bunları girip Kur'an-ı Kerim okuduğunuzda bir müddet sonra akıllı olmak istiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bir dakika, hep akıldan bahsediliyor. Akıl diye bir kavram var. Ve her ifadesinde de bu yansıyor. Nitekim her şeyin içerisinde bir örüntü ve bir bağlantı var. Bunu anlayabilmek çok önemli ve çok farklı bir şeydir. Şimdi biz ne diyoruz? Jüpiter burç değiştirecek. Jüpiter Aslan burcuna geçecek, Yengeç burcundan çıkacak diyoruz. İşte Yengeç burçları yazıyor. Diyor ki hani yengeçlere para geliyordu, aşk geliyordu, başıma gelmeyen kalmadı. Şunu yaşadım da bunu yaşadım, şöyle oldu falan diye söyleyenler oluyor. Şimdi Jüpiter size para getirmez arkadaşlar. Jüpiter size fırsat getirir. Fırsatı değerlendirecek akıl, disiplin, vizyon sende yoksa o dönem gelen Jüpiter senden para götürür, şans götürür, bahtsızlık getirir. Senin için bilmen gereken şey Jüpiter gezegeninin birkaç yıl sonra senin evine geleceği, senin burcuna geleceği ve senin o zamana kadar bir akıl, bir disiplin ve bir vizyon kazanman gerektiğini anlatır. Sen bir şeyler olmadan önce öğreneceksin ne yapman gerektiğini. Kur'an'da da şöyle der, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde akıl sahipleri için ibretler vardır. Bakın yine burada ne geçiyor? Yani mesele bakmak değil, görebilmektir. Kimi gökyüzüne bakar, sadece ne görür? Yıldız görür. Kimi gökyüzüne bakar, zamanı görür, döngüleri görür, bizler gibi değişimi görür. Oradaki gücü görür, değil mi? Böyle bakmanız gerekiyor. Çünkü her bilgi onu anlamaya hazır olanla buluşur. Şu an bunu anlamıyorsan, astrolojiyi anlamıyorsan üzülme. Akıl sahibi insan sorar, araştırır, gözlemler ve bağlantılar kurar. Akılsız insan ise anlamadığı her şeyle alay eder. Bu yüzden bu fırsatları yakalayabilmek için, anlayabilmek için elinizden geleni yapın. Yapamıyorsanız alay etmeyin ama bir gün Allah'ın size o bilgiyi nasip ettiği zamanında bekleyin. Onu anlamaya hazır olanla buluşturur. Siz şu an anlamaya hazır değilsinizdir, anlamıyorsunuzdur. O yüzden gökyüzü fırsatları görenlerin yanında.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk zincirli kuyu hattı boyunca aralıklarla etkili. Tem'de Mahmut Bey Seyran Tepe seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakasında Uzunçayır Koz Yatağı hattı, Altunizade Üsküdar bağlantı yolları oldukça yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya etkili. Aksi yönde her iki köprüde yoğun akıcı devam etmekte.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Piyasaların 19 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.63 değer kaybıyla 14.735 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.44, euro 53.30'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.198, çeyrek altın 10.510 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Smokin bizim işimiz.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Kandıralı Ferdi geldi yayınımıza. Bugün milli takımdan mı konuşsak biraz, Aygün Hanım diyor. Gruptan çıkar mıyız diyor. Grup bize zaten çıkmış, çıkacağı kadar üstümüze. Bir de sen üstümüze çıkma Ferdi. Ortalık zaten karışık. Bak, bak millet hıncını çıkaracak yer arıyor. Ferdi kaybol, Ferdi yapma. Yapma, yanarız.

Efendim, Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Çok enteresan mesajlar alıyorum. İşte dün bir az önce bir hanımefendi yazmış. Bugün de bir dün de bir hanımefendi aynı şekilde yazmış. Diyor ki Aygül Hanım diyor, eşimin beni birden telefonunu karıştırdım, aldattığını öğrendim. Çevremde tek bir akıl alacağım kimse yok. Aklıma bir siz geldiniz, bir de astromatik uygulaması geldi. Arkadaşım tavsiye etti, lütfen astromatik diye yazış, o seni yönlendiriyor ve sana destek oluyor dedi demiş. Ama diyor ben yine de diyor biz size de yazmak istedim falan dedi. Ben de dikkatimi çekti hemen, tabii ki ben böyle şeyleri duyarsız biri değilimdir, dönüş yaptım. Konuştum, dedim ki eşinizin burcu ne, neden bu olayı yaşadınız falan anlamaya çalışırken, tabii ki ben merakıma yenilerek nasıl öğrendiğinizi sordum. Hatun Başak Burcu. Nasıl öğrenmiş? Adam Oğlak Burcu. Uyurken yüzünü tanıtmış adamı. Yüzü tam tanımamış, gözleri kapalı diye parmak bastırmış. Abi korkacaksın ha. Bak ben erkek olsam hayatımda en çok korkacağım şey, yemin ediyorum size, hani karım olurdu. Hani gerçekten çok korkardım. Erkekler de cesur ha. Vallahi cesursunuz. Hani bir kadının şerrinden korkarım yani. Hani derim ki abi ben bu kadının belasıyla şerriyle uğraşmayayım falan derim. Düşünsenize, bir kadının isteyip de yapamayacağı bir şey yok. Ama nasıl adam uyanmadan parma? Adam da ne uyuyor musun be kardeşim? Hani biri seni kalkacak, düşünsene elimi alacak biri, benim parmak kesip kutacak. Hani şey konuşmuyoruz. Hani hoş benim, Allah'a emanet, zaten benim şifreler herkeste, her yerde. Ama yani benim Allah'a emanet bir telefonum var. Hani beni bırak, Pınar Tokurcu bazen mesaj atıyor, bazen siliyor. Niye siliyorsun ya? Dön. Sizin Allah bilir kimlerdedir telefonunuz, bilemedim diyor. Bir emin olamadım, garanti olsun diye siliyorum Aygül Hanım diyor. Aman. Vallahi hayat o kadar kısa ki bir de saklanmakla uğraşamam ya. Vallahi. Baktım bir şeyden saklanmak zorunda kalıyorum, onu direkt açıklıyorum zaten. Hani böyle bir dürtüm yok. Nerede trak? Orada bırak. Baktım birine karşı saklanmak zorunda kalıyorum. Zaten onu bırakıyorum. Hayatta ciddiye almam. Yani en net olduğum konu ne diye sorsanız bu arkadaşlar. Gerçekten bu konuda çok hassasım. Mesela birine hayatımda en dikkat ettiğim şeylerden biri bu. Eğer birinden saklanmak zorunda kalıyorsam, birine yalan söylemek zorunda kalıyorsam, bunu hissettiysem ve böyle davranıyorsam, ya mesela o kişiye artık yani böyle yalan mı söylüyorum, yakalanıyor muyum, yakalansam bir anlamı kalıyor mu benim için? Ya sen mecbur bıraktın beni, yapacak bir şey yok. Benim tarafımda olabilirdin gibi çalışıyor kafam. Hani mesela dolandırıcı da öyle dolandırdı beni zaten. Hani ortağım sandım. Dedim ki ortağız her şeyimi bilsin, her şeyden haberi olsun, girdiden çıktıdan şifrelerden falan. Ondan sonra adam her şeyi eline aldı, sonra da döndü dedi ki hadi benlesin, benimlesin artık, bana karşı gel de göreyim dedi. Hadi dedi. Dolu olmaz. Ay, eve gelen özel. Bir şeyler var. Sen Pınar ya. Pınar'a şey söylemiştim, hatırlıyor musun Pınar? Bir tane ses kayıt cihazı istiyorum Pınar dedim. Dolandırıcıdan şüpheleniyorum. Onu da şeye söylüyorum, şirkete söylüyorum. Düşünün yani, o imzalayıp kargoyu neredeyse o alacak. Pınar da dedi ki, acaba biraz gizli iş mi yapsanız Aygül Hanım? Hani karşı taraf görüyor. Böyle bir şey aldığınızı fark edecekler. Zaten çoktan geciktim. Ay sonra kalemi de kaybettim. Bulamıyorum kız kalemi.

Aygül'üm günaydın. Göç sürecindeyiz ve duygularım çok yüksek. Doğru mu yanlış mı? Heyecan, korku, her şey var. Ne yapacağız bu dönemden? Nasıl geçecek diyor Ayşenur. Ayşenur ne olacak ya? Gidersin, denersin. Allah Allah. Denememiş olmanın üzüntüsü, denemiş olmanın üzüntüsünden daha şeydir, iyidir. Dene. Her zaman dönecek bir yerim, bir kapım var. Dönersin bir şekilde ya. Geçin bu işleri. Bakın rahatınıza. Biraz yeniden başlamaya cesur olun ya. Korkak olmayın. Hayat korkak olmanız için çok kısa arkadaşlar.

0: Sen.
1: Olayları gözünüzde çok büyütüp abartmayın ya. Yani ülke mi değiştirmek istiyorsun? Tamam kardeşim, benim ne kadar param var? Benim ne kadar orada yaşayabilecek hayatım var? Olumlu senaryolarda ve olumsuz senaryolarda ne yapabilirim? Olasılıklarım ne? Peki hadi bunu yaptım. Başarısız olursam bunun bedelini ne kadarını öderim? Başarılı olursam ne kazanırım? Bu kadar. Bitti. Bunların ikisini karşılayacak gücüm var mı? C planı. En olası ihtimal, hani sağlıkla ilgili öngöremediğim, başka öngöremediğim bir şeyler yaşarsam ihtimaline karşılık neler yaparım? Bu da üçüncü. Başka bir şey yok. Yürüyün arkadaşlar ya. Hayatınızı ihtimaller üstüne koymayın. Dün de bir beyefendiyle yazışmışım. Bilmiyorum, ben kadın sanıyordum kendisini. Adamcağız meğerse yazıyor. Aslan burcuymuş. İşte eşi onu kapının önüne koymuş. Eşim ayrılmak istiyor. İki de çocuk var, ne yapacağımı bilmiyorum. Biraz parasız kaldım, çalışmayı bıraktım. Bırakmak zorunda kalacak şeyler yaşadım. Alacaklarımı da alamadım falan diye. Adammış ya, ben kadın sanıyorum. İki çocuğum var, bu iki çocuğa ne yapacağım ben falan deyince insan, yani kadınlar bu soruyu sorduğu için ben de alışık değilim, ne bileyim yani. Dedim ya hanımefendi boş verin ya dedim. Ne hıyar bir adammış, gidiyorsa gitsin. Adamı sövüyorum ama. Bu arada öyle böyle sövmedim adama. Meğer adamla yazışıyormuş. Sonra dedi ki, ya Aygül Hanım dedi, ben erkeğim bu arada dedi. Bunu söylemiş. Size bunları bir kadın mı yaşattı dedim ben ya. Hayatımda ilk kez böyle biriyle konuşuyorum dedi. Vallahi bak, aslında benimkiler benim ajansta, benim ekip de çok kızıyor benim DM'den yazışıyor. Adam diyor ki ben erkeğim. Ya çok özür dilerim, diyor ki yatağını ayırdı diyor. İşte diyor beni diyor benden uzak kalma kararı verdiğini söyledi. Ben onu okuttum diyor, üniversiteye başladı, para kazanmasını sağladım. Dur ben diyor ki, ya bırak sen eli, senin de elin ekmek tutuyor. Bak alacak paraların var. Sen niye üzülüyorsun? Erkek milleti değil mi? Bulmuştur birini. Kesin aldatıyor falan diyorum bu arada. Ay çok. Benim CRP'm 150. Gelmeyin üstüme. Güzel kız, güzel ama. Benim CRP'm yüksek şu an. Kimse üstüme gelmesin. Adam da diyor ki aldatıyor mudur gerçekten Aygül Hanım? Dedim ya aldatıyordur o. Sonra neyse adam, ben erkeğim ama. Dedim özür dilerim, yok kadın niye aldatsın canım diyorum. Erkekler aldatıyor genelde. Yarım saatte ona döndüm, durduk yere başıma dert aldım. Adam da perişan oldu, nereden yazdım ben, en iyisi uygulamayı indirdim. Uygulamayı indirim dedi. Benden öyle bir verim alamadı ki garibim.

0: doğru ki.
1: Bak ben doğru, Süheda çok doğru bir şey söylüyor. Ben Süheda'yla yazışmıştık, o da Koç burcu. Dedim ki kimsenin işine karışmayacağım, yemin ediyorum artık kimseyle ilgilenmeyeceğim dedim. Ondan sonra aynen sonrasında bu olay oldu hayatımız.

Arkadaşlar 40 derece ateşle duruyorum. Allah'ım herkes doktor kesildi. Yok şöyle tarama yaptırın, böyle yaptırın. Dün doktora gittim. 40 derece ateşle gittim. Antibiyotik verdi. Şu an antibiyotik içiyorum. İşimin başında olmak zorunda olduğum için de işimin başındayım. Ne yapayım? Nasıl ayakta duruyorsunuz diyor. 40 derece ateşle diyorum gittim. Allah Allah. Boğazım perişan. Doktor Covid olmamdan bile şüphelendi bir ara. Ya. Şu an serumla duruyorum ayakta. Gidiyorum ben be. Vallahi iyilik de yaramıyor. Bunlar moralimi bozdular ya. Vallahi.

0: Shine Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantının müttefik ülkeler arasında parlamenter eşgüdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 39 bin keklik ve 11 bin sülün olmak üzere toplam 51 bin kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, salınacak türler kene ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye destek verecek ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından taraflar ve arabulucular Pakistan'la Katar'ın yer aldığı dörtlü görüşme İsviçre'de başladı. Müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ı tehdit etti. İran basını ise İran heyetinin Trump'ın tehditleri nedeniyle görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldığını duyurdu. Yunanistan'ın birçok adasında su kaynaklarındaki azalma nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 26. İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 33. Samsun parçalı bulutlu 27. Diyarbakır az bulutlu ve açık 38. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor. Radyo T.
4: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam.
0: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Reklam.
4: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Şimdi bu şarkının dün hikayesini öğrendim. Bu şarkıyı Fettah Can kendi için yazmış. Ve bu şarkıyı asla ve asla kimseye vermem, ben söyleyeceğim demiş. Şarkıyı İzel dinlemiş. İzel demiş ki lütfen bu şarkı benim. 3 hafta 5 hafta peşinden koşmuş bu şarkının. Sonra Fettah Can'a bir yazlık alacak. Bodrum'da bir yazlık alacak. Para vermiş. Bu şarkıyı da Fettah Can bir gecede ona vermiş. Çok romantik değil mi konusu?
6: Önce hafif bir rüzgar, ardından fırtına. Böyle başladı bu ay.

0: Kişinin aynısı iş.
1: Öyleyse çalış. Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlar geliyor. Aygül ablacığım mesajımı gör. İyi ki varsın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bazı sesler çok duygulu Aygül. Ne olur tan çal diyor. Tabii çalacağım birazdan.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: kamu spotu.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bugün çok erken uyandım diyenlere gelsin.
0: Radyo D.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Günaydın Aygül. Ruhum kötü, ruh halimi anlatamam. Uygulamayı Allah'tan sordum, çok güzel akıllar veriyor. Çok harika iş çıkarmışsın. İlişkim hakkında konuştuk. Kovalardan uzak dur derdin. Ne kadar haklıymışsın. Hayatım, kovalardan uzak dur demek değil. Kovaların doğaları gereği bağ kurma özellikleri yok, fıtratlarında yok. Yani daha soğuk bir doğaya sahip kovalar. Daha mantıksal düşünüyorlar. Onların üzerine duygusal hayaller kurmanızın bir faydası yok. Sizi bırakmaları, sizden ayrılmaları, sizden uzaklaşmaları onlar için bir problem değil. Ama sizin için bir problemse onlara çok yüksek bir bağ kurmamanızı tavsiye ederim. O yüzden hani burada söylemek istediğim şey aslında bambaşka bir şey. Yani kovalardan uzak durun değil. Kovalara tam tersi yakın olun. Dünyanın en zeki insanları, en vizyonlu insanları, dahi insanları. Ama nasıl ilişki kuracağınızı öğrenmeniz gerekiyor.

Efendim şimdi Temmuz ayından biraz söz etmek istiyorum. Temmuz ayını çok konuşacağız. Temmuz ayına hazırlıklı olun. Jüpiter ve Plüton karşıtlığı yaşayacağız. Mars-Uranüs kavuşumu var. 3-4 Temmuz çok önemli görünüyor. Ve ay düğümleri, kuzey ay düğümü kovaya geçecek. Dünya sahnesinde, küresel ölçekte tetikleneceği devrimsel olaylar söz konusu olacak. Mesela 1789 Fransız İhtilali döngüsünün modern ve teknolojik bir versiyonunu biz kendi dünyamızda yaşayacağız. Yani yeni başlıyoruz. 1789'da krallıklar ve saraylar, Jüpiter Aslan, halkın ve kolektif gücün Plüton Kova yıkılmasını anlatıyordu. Temmuz 2026'da da bu savaş dijital dünyada yaşanacak. Yani dünyayı yöneten dev teknoloji şirketleri, sosyal medya devleri ve parayı elinde tutan küresel finans elitleri ciddi bir taban isyanıyla karşılaşabilirler. Bu yapay zeka, merkeziyetsiz bir veri ağları, işte blok zincir tabanlı yapılar ve internet kitlelerinin birleşen gücü kovayı anlatıyor. Devasa kurumları dize getirecek yasal ve teknolojik hazırlıklar yapmaya zorlayacak. Yani bu ne demek? Siber saldırılar. Siber belki güvenlik önlemleri almalarını çok gerektirecek büyük olaylara hazırlıklı olmamız lazım. Güç tek bir merkezde değil, ağın tamamındadır. Yani

0: biraz yaşayacak. Yapay zeka entegrasyonlu yeni nesil şirketler ve dijital varlıklar dünyada sermayenin yeni sahipleri olacak artık bundan sonrasında. Küresel finansal piyasalarda çok büyük değişimler yaşanacak. Bakın aklınızın almayacağı değişimler. O eski parasal konular artık yer değiştiriyor. 100 yılın sıçramaları Temmuz ayında yaşanacak. Küresel çapta mesela veri işleme modellerinde çok büyük değişimler olacak. Ulaşım ve haberleşmede devrimler olacak. Havacılık sektöründe çok büyük değişimler duyacaksınız. Uydu teknolojileri, global internet ağları, sınırları ortadan kaldıran uluslararası kararlar alınacak. 1,5 yıllık yeni dünya düzeninin adeta fragmanını izleyeceğiz 26 Mart 2028'e kadar. Bayağı sınırlar değişecek, bayağı yön değişecek. Hazırlıklı olmanızda fayda var. Özellikle siyaset konuşulacak, dünya liderleri konuşulacak. Bence çok daha fazla şey konuşacağız. Ben şimdiden sizi Temmuz'a hazırlayayım.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Günaydın'ın sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 19 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.63 değer kaybıyla 14.735

0: puanda tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.44, euro 53.30'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.198, çeyrek altın 10.510 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: insanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim, yüzyıllardır insanların sorduğu ama son dönemde bu soruların çok arttığı, doğru insan ne zaman gelecek, bu iş düzelecek mi, para mı artacak mı, hayatım neden istediğim gibi gitmiyor, neden bu kadar yoruldum, neden emeklerimin karşılığını alamıyorum. Fark ettim ki aslında kimse cevabını aradığı soruyu da sormuyor. Çünkü asıl soru kendime ne kadar inanıyorum ben ya. Ben kendime ne kadar inanıyorum? İşte bunu soruyoruz aslında. Hayat bazen bizi bekletir, bazen kapıları kapatır, bazen elimizden tutup gitmek istediğimiz yere değil, gitmememiz gereken yere götürür. Tabii ki o bizim bildiğimiz gitmememiz gereken yer, yani biz öyle düşünüyoruz. Bugün yaşadığınız gecikmeler, reddedilmeler, kayıplar aslında hayal kırıklıkları belki de sizi koruyan görünmez duvarlardır. Çünkü her istediğimiz bize iyi gelmez, her kaybettiğimiz bize zarar vermez, her bitişte bize ceza değildir. Bazı insanlar hayatımızdan çıkar çünkü yeni hikayenizde yeri yoktur. Bazı fırsatlar kaçıyor gibi görünür çünkü daha büyüğü yoldadır. Bazı dualar gecikir çünkü siz henüz alacağınız şeye hazır değilsinizdir. Kendinize biraz daha şefkatli olun diyoruz. Şefkat gösterin. Yorulduysanız dinlenin. Vazgeçmeyin. Korkuyorsanız durun ama geri dönmeyin. Olur mu? Ağlıyorsanız ağlayın ama umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü bugüne kadar atlattığınız her şey bir zamanlar başaramayacağınızı düşündüğünüz şeylerdi. Ve günün sonunda bakın buradasınız, başardınız, nefes alıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz ve hayat hala sizinle konuşuyor. Belki bugün istediğiniz yerde değilsiniz ama bundan yıllar sonra dönüp baktığınızda hayatınızı değiştiren dönemin tam da şu günler olduğunu göreceksiniz. Kendinize güvenin çünkü bazen mucize gökyüzünden gelen bir işaret değil, düştüğünüz yerden bir kez daha ayağa kalkabilme cesaretidir. Ve ne olur ve ne olur şunu aklınıza yazın. Hatta ne bileyim masanızın önüne yazın. Arabanızın bir köşesine yazın koyun. Allah'ın geciktirdiği şey yok saydığı şey değildir. Bazen en güzel kapılar sabretmeyi öğrenenler için açılır. Ben çok inanıyorum ki sabredenler muradına eriyor, erecektir. Sabretmek güzel şeydir. En güzel şey Allah için sabretmektir. Kul için sabretmekten vazgeçin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Diliyorum yarın aynı saatte sizlerle olmayı. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantının müttefik ülkeler arasında parlamenter eşgüdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 39 bin keklik ve 11 bin sülün olmak üzere toplam 51 bin kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, salınacak türler kene ve kahverengi kokarcayla biyolojik mücadeleye destek verecek ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından, taraflar ve arabulucular Pakistan'la Katar'ın yer aldığı dörtlü görüşme İsviçre'de başladı. Müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ı tehdit etti. İran basını ise İran heyetinin Trump'ın tehditleri nedeniyle görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldığını duyurdu. Yunanistan'ın birçok adasında su kaynaklarındaki azalma nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emrefel Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa Sefo Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor Ece Seçkin Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: NG Afyon Motor.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk.

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

iyi haftalar. 22 Haziran Pazartesi gününde hafta başında bir kez daha buluştuk. Bir kez daha iyi haftalar hepinize. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru yine harika parçalarla birlikte ilerliyoruz. Harika isimler burada bizimle buluşuyor. Saatin açılışını aşk dansıyla Sezen Aksu yaptı. Bu kez Zeki Arkun ve Simge konuklarımız. Yeni biri şimdi radyoda.

Geride bıraktığımız hafta sonunun en çok konuşulan konusu tabii ki A Milli futbol takımımızdı. Maalesef beklediğimiz sonucu alamadık ama önümüzdeki maçlara, önümüzdeki turnuvalara bakacağız. En azından A Milli kadın voleybol takımımızla sevindik. Çünkü 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yenmeyi başardı. Hafta sonu onlarla sevindik. Dediğim gibi önümüzdeki maçlar umarım A Milli futbol takımımız için de güzel olacak. Her ne kadar turnuvadan elenmiş olsak da son maçta da onları yine aynı coşkuyla destekleyeceğiz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Artık burada olacak misafirle geri döneceğiz, ayrılmayın.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

biz. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Britanya'nın ünlü Sherwood Ormanı var. Robin Hood'la biliyoruz onu, biliyorsunuz. Ve Robin Hood efsanesiyle özdeşleşen 1200 yıllık bir ağaç varmış orada. Major Oak diye. Ve bu meşe ağacı ölmüş. Yıllardır milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan tarihi ağaç bu yıl ilk kez yapraksız bir bahar geçiriyor. Uzmanlar ağacın yaşamını yitirdiğini düşünse de Robin Hood hikayelerinin sembolü haline gelen Major Oak bulunduğu yerde korunmaya devam ediyormuş. Filmle ya da hikayeyle özdeşleşen bir ağaç olduğu için dünyaca da ünlü, dikkat çekmiş. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Radyo D burası. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bir

Dağından keçilerle ilgili şaşırtan bir keşif geldi. Yapılan araştırmaya göre keçiler yalnızca insan işaretlerini değil, insan sesindeki yönlendirmeleri de takip edebiliyormuş. Deneylerde sesin geldiği yönü analiz ederek gizlenmiş yiyecekleri bulan keçiler, gelişmiş sosyal zekalarıyla dikkat çekiyorlar. Araştırma, keçilerin insanlarla kurduğu bağın ve bilişsel yeteneklerinin sanılandan çok daha güçlü olduğunu ortaya koymuş. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Keçiler de bizi anlıyor demek ki.

0: Eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Hani ve Derya Ulu'yla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.805 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.46, euro 53.25'ten işlem görüyor. Kapalı çarşında gram altın 6.270, çeyrek altın 10.633 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo T. Radyo T'de birazdan Derya Ulu, Hani

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

haberden bahsedeceğim şimdi. Bir tarih yazıldı diyebiliriz. Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek edebiyat şehri olarak kabul edildi. Necip Fazıl Kısakürek'ten Cahit Zarifoğlu'na, Nuri Pakdil'den Rasim Özden Ören'e kadar pek çok büyük kalemi dünyaya kazandıran bu köklü şehir, kültürel birikimini artık uluslararası alanda da tescillemiş durumda. Ve Kahramanmaraş aynı zamanda ana dili Türkçe olan şehirler arasında bu ağa kabul edilen ilk şehir olma ayrıcalığını da taşıyor. Barcelona var, Edinburgh var, Prag var, dünyaca ünlü edebiyat başkentleri var. Bunlarla aynı ağda yer alacak şimdi Kahramanmaraş. 62 edebiyat şehrinden biri olarak artık küresel kültürel haritada yerini almış durumda Kahramanmaraş'ı. Tebrik ediyoruz. Önemli bir haberdi, güzel bir haberdi, sevindik. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Hafta boyunca yeni parçalar keşfetmeye devam ediyoruz. Radyo D müzik ekibi bizim için yeni parçalar buluyor. İşte şimdi bir kez daha Radyo D'de keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Hafta sonunda 6'sı yabancı, 2'si yerli olmak üzere toplam 8 yeni film seyirciyle buluştu. Oyuncak Hikayesi serisinin 5. filmi Oyuncak Hikayesi 5, oyuncakların günümüz çocuklarının elinden düşürmediği elektronik aletlerle karşı karşıya gelmesini anlatıyor. Hugh Jackman ve Jodie Comer'ın başrollerinde yer aldığı, efsanevi karakterin hayatının son dönemine odaklanan karanlık tonlu bir hikaye sunan Robin Hood'un ölümü ve korku severler için komşusunun yaptığı kıskançlık büyüsüne maruz kalan Aslı'nın bu lanetten kurtulmak için bir büyücüye başvurması sonrası başından geçenleri anlatan Da Cool, sinema salonlarında izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo T'de birazdan Emre Fel bir güldü.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsil

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

sosyal medya mecrası var. Bunların büyük bir çoğunluğu Amerika merkezli. Onlardan biri de X, eski adıyla Twitter. Her ne kadar yeni adı X olsa da biz eski adını kullanmayı tercih ediyoruz. Değil mi? Yani alışamadık. Ve Amerika merkezli teknoloji devlerine alternatif olmayı hedefleyen yeni sosyal medya platformları da ortaya çıkıyor. Onlara bir yenisi daha eklendi geçtiğimiz günlerde. İsveç merkezli W adlı platform X'e rakipmiş şimdi. Kullanıcı gizliliği ve yerel dijital ekosistem vurgusuyla dikkat çekiyormuş. Uzmanlar son dönemde artan bu girişimlerin sosyal medya dünyasında rekabeti yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor. Her ne kadar İlk başta çıktıklarında böyle kullanıcı gizliliğinden bahsetseler de sonrasında hepsi de o kervana uyuyorlar diye düşünüyorum. Peki yine de sosyal medyasız yapamıyoruz. Bizi hala sosyal ağlarımızdan takip etmediyseniz radyode.com'dan hepsine ulaşabilirsiniz. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

MXGP Türkiye Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da sizlerle buluşuyor. Sadece motosikletler pistte olmayacak, yıldızlar da sahnede olacak. Afyon Motofest'te 2 Eylül'den 6 Eylül'e kadar harika isimler performansa imza atacak. 2 Eylül Çarşamba günü Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül'de Melisa, Sefo ve Demet Akalın harika konserlere imza atıyor. Ve 4, 5, 6 Eylül'de de yine birçok isim sahnede performans sergileyecek. Biletlere Park Afyon AVM ve vidipass.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu yıl Afyon Motofest'in resmi radyo sponsoru Radyo D, 2-6 Eylül'de canlı yayın aracımızla, ekibimizle biz de Afyon'da olacağız. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi davetiye kazanmak için kulağınız burada Radyo D'de olsun. Unutmayın, burada kazanmak çok kolay çünkü burası Radyo D.

0: Eşlik etti. Birazdan Yonca Lodi ve Murat Güneş burada olacak. İncir ağacıyla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç kullanırken emniyet kemeri takmak zorunludur. Bu kural yalnızca sürücüler için değil, araçta bulunan tüm yolcular için geçerlidir. Emniyet kemeri olası kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltır. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Radyo D.
4: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

Kupası'nda tarihi geceler yaşanıyor. Takip ediyoruz. Japonya Tunus'u 4-0'la geçti biliyorsunuz ve bu maç turnuvanın tam 1000. karşılaşması oldu. Bu açıdan 1-2 yaşadık. Japonya bir Dünya Kupası'nda 4 gol atan ilk Asya takımı olmayı da başardı. Bu açıdan da tarihe geçti. Ama tabii sosyal medyaya yansıyan diğer bir konu vardı. Bizi çok daha fazla ilgilendiren bir konu. Kutlama. Kutlama deyince Japonya akla geldi. Sosyal medyada viral olan bir görüntü var. Japon usulü kutlama gerçekten bambaşka oluyor. Yeşil ışıkta yaya geçidinin dışına taşmadan, düzeni bile değiştirmeden kutlayan bir millet Japonlar. Bu konuda bir ilki yaşattılar. Kutlamayı yaparken trafik kurallarına uymuşlar. Ki doğrusu da bu zaten ama birçok ülke buna uymuyor. Kutlamayı yapmadan önce yeşil ışığın yanmasını beklemişler karşıdan karşıya geçerken ve bu şekilde Japonya'nın başarısını kutlamışlar. Onları tebrik ediyoruz. Düzeni bile kutlayan bir millet. Ve işte bu yüzden de Japonya Japonya diyebiliriz. Peki, tebrikler. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle. Seni

yıldızı Olivia Rodrigo son yıllarda konserlerinde ilginç bir durum tespit etmiş ve bunu da herkesle geçtiğimiz günlerde paylaştı. Konserlerde şaşkınlık yaratan bir hayran davranışını gündeme getirdi. Rodrigo ön sıralardaki yerlerini kaybetmemek için bez kullanan bazı hayranların kokusunu sahneden fark ettiğini söylüyor. Konser adabı tartışmalarını yeniden alevlendiren bir açıklama bu. Sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Ön sırada yer almak için uzun bir süre bekliyor hayranlar ve bu yüzden işte tuvalete gidemedikleri için altlarına bez bağlıyorlarmış büyük konserlerde. İnanabiliyor musunuz? Türkiye'de bu durum olur mu olmaz mı bilmiyoruz tabii ama yani önceden belki 24 saat öncesinden festival alanında yerlerini alıyorlar. Büyük bir çılgınlık ve altına bez bağlayıp oradan kesinlikle ayrılmıyorlar. Günün en ilginç haberlerinden biriydi, hemen paylaştım. Ben Aykut Balcı, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Radyoda edesiniz.

0: Dedi dinledik, az sonra Serkan Nişancı burada olacak. Eller üzerle geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halk Bank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.784 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.46, euro 53.22'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.260, çeyrek altın 10.616 liradan alıcı buluyor.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
3: Radyo T. Reklam. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Türkiye'de ilk defa akustikler, konserler, canlı performans tadındaki tüm parçalar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin ağzını doya doya her akşam yaşıyoruz. Sahne yeni programımız hafta içi her gün 22-24 arası burada Radyo D'de sizi bekliyor. Radyo D sahnede yerinizi her akşam alabilirsiniz ve harika konserlerin tadını çıkartabilirsiniz. Bu akşam saat 22'de sahne yine Radyo D'de. Kaçırmayın.

Konuğumuz oldu. Az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak ve saat 15'e kadar yine tüm enerjisiyle bize eşlik edecek. Hepinize güzel bir pazartesi, iyi bir hafta diliyorum. Hafta boyunca da yine kazandırmaya devam edeceğiz. Bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ben Aykut Balcı ve yarın saat 10'da öğleden önce yine buluşacağız. Ben giderken Ümit Sayın ve Koray Avcı şimdi konuklarımız Hicran Radyo D'de.

0: ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri. O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotoğrafın arkasışım. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

İyi haftalar, keyifli günler herkese. Haftanın ilk iş günü pazartesi günündeyiz. Yeni hafta umarım hepimize bol şans ve kazanç getirir. Siz her nerede olursanız olun, biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel, bir kez daha keyifli günler herkese. Yeah.

0: Radyo Diğer'in özel formatlarından biri Sıradaki Şarkı. Sıradaki Şarkı'nın mottoları da sizler belirliyorsunuz. Gerek Radyo D104 Instagram sayfamızda paylaştığımız postların altına bu mottoları yorum olarak bizlere ulaştırıyorsunuz. Ya da 0549 204 0104 numaralı Radyo D WhatsApp hattından mesaj olarak da bize iletebilirsiniz. Ve sizler yolluyorsunuz. Bizler de sizin belirlemiş olduğunuz o mottolarla Sıradaki Şarkı'yı Radyo D'de sizlerle buluşturuyoruz. Eğer hazırsanız zaman şimdi, sizin mottolarını belirlemiş olduğunuz Sıradaki Şarkı'yı dinleme zamanı.
1: Sıradaki Şarkı, sevmediği birini görünce yolunu değiştirenlere gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Radyo D.
2: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Hele güzel istikballe.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: Herkes.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Yeni hafta ile beraber merak edilen yurt genelinde bugün için hava durumuna baktığımda yurt geneli yer yer bulutlu da olsa güneşli gözüküyor ama Doğu Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun yine kuzey kesimleri bir hayli yağışlı, gök gürültülü, sağanak yağışı olarak da uzmanlar uyarıda bulunuyor. Biz de buradan hatırlatmamızı yapmış olalım. Dört mevsim tüm rengi bir arada bu kez Radyo D'de Tarkan'la Anılarla Yaşamak isimli şarkısıyla yaşamaya devam ediyoruz. Beni

Stüdyo'da de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta da yine stüdyoda en ağırlamış olduğu isim oldu yeni projesiyle. Gülizay'la, Hava Civa'yla şimdi burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

0: Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa

0: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum. Garaj,
5: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

Babamın Sevdiği Şarkılar isimli projesiyle bir hayli ses getirmişti. Derken de yaz mevsimiyle yeni projeler de karşımıza çıkmaya devam ederken yeni single'ıyla da biraz İran'da bize merhaba diyen bir başka isim diyebilirim popüler müziğin başarılı kadın vokali Melek Mosso. Şimdi slow pop türündeki duygu yüklü o şarkısı Yaşamak dedikleri burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Hafta sonunda 6'sı yabancı, 2'si yerli olmak üzere toplam 8 yeni film seyirciyle buluştu. Oyuncak Hikayesi serisinin 5. filmi Oyuncak Hikayesi 5, oyuncakların günümüz çocuklarının elinden düşürmediği elektronik aletlerle karşı karşıya gelmesini anlatıyor. Hugh Jackman ve Jodie Comer'ın başrollerinde yer aldığı, efsanevi karakterin hayatının son dönemine odaklanan karanlık tonlu bir hikaye sunan Robin Hood'un ölümü ve korku severler için komşusunun yaptığı kıskançlık büyüsüne maruz kalan Aslı'nın bu lanetten kurtulmak için bir büyücüye başvurması sonrası başından geçenleri anlatan Da Cool, sinema salonlarında izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Radyo D.
3: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

bu aralar yazın enerjisini bir hayli hissetmiyoruz değil hani. Şimdi söz ve müziği yine popüler müzikte genç başarılı bir erkek vokal Çağrı Kaymağı'a ait olan yeni bir şarkı çıktı karşımıza. Temposu da bir hayli dikkat çekmiyor değil hani. Kerem Aktağ tarafından düzenlemesi yapılan şimdi o söz konusu olan şarkı bir hayli radyo dev müzik listelerinde de karşınıza çıkıyor. Yangın yeriyle aynı konudan bahsediyorum. Başarılı genç bir kadın vokal Elif Buse Doğan bu kez Radyo D104'te.

Radyo D'de gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken hemen hatırlatmakta fayda var. Şimdi Dünya Kupası boyunca biz aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu o maçlar unutulmaz anlar ve kupaya uzanan o yolculuk. Hafta içi her gün her sabah saat 7 ve akşam 19'da D-Smart Spor ekibiyle Dünya Kupası heyecanı Radyo D'de sizlerle buluşmaya devam ediyor. 11 Haziran'da başladı Radyo D'de ve 19 Temmuz'a kadar da devam edecek. Gelin kupa heyecanına, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de birlikte ortak olalım. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından bu kez Deniz Seki, seni bana katsamla burada Radyo D 104'te.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Radyo T.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Gün ortası Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 4. stüdyo albümü için geride bıraktığımız tam da Mayıs'ın ortasında ilk adımını atmış oldu ve bu albümün işaretçisi olan yeni single'ını daha karşımıza çıkardı. Aynı korudan bahsediyorum. Söz konusu olan İrem Derici ve o single'ı kim özleyecek? Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

Stüdyoda ya da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini ağırlıyoruz. Programı kaçıranlar varsa tekrarını radyoda.com adresinde yer alan podcastler bölümünden Stüdyoda başlığı altında yine istediği sanatçının podcastini dinleyebilir. Aynı zamanda bu podcastlerde Radyoda'nın YouTube hesabında görüntülü olarak da yine mevcut. Buradan da o görüntülü versiyonunu izleyebilirsiniz. Bir de Spotify Radyoda 104 profil hesabından da bu podcastleri dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi o podcastlerden biri Ersa Yüner, Olacak Gibi Değil isimli şarkısıyla bu kez Radyo D104'te.

0: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Develer yaklaşık bir hafta boyunca su içmeden hareket edebilir. Bu durumun nedeni develerin kırmızı kan hücrelerinin hayli esnek ve oval biçimde olmasıdır. Develer susuz kalıp kanları koyulaştığında oval şekilli hücreler kanın damarlarda daha kolay akmasını ve çok ince damarlarda bile hareket etmesini sağlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.810 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.46, euro 53.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.290, çeyrek altın 10.667 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Derya Ulu. Hani.

0: Aslında ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik

Radyo Dev ve Dream Türk Medya sponsorluğunda yaz boyu birçok farklı konserde, yine aynı zamanda siz de o konserlere davetiyeler kazanabilme imkanı yakalayabilirsiniz. O konserlerden biri de yine geride bıraktığımız 12 ve 13 Haziran'da İstanbul konserinin yoğun talebi üzerine 1 Temmuz tarihinde yine Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda muhteşem bir konser vermeye hazırlanıyor tekrar. Radyo Dev ve Dream Türk Medya sponsorluğunda Tantaşçı'dan bahsediyorum. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Yine Tantaşçı'nın devam eden konser takvimi hakkında detaylı bilgiye de Instagram hesabımızdan ulaşabilme imkanı da yakalayabilirsiniz. Şimdi bu hatırlatmanın ardından bu kez Emre Altu Apio ikilisi serseriyle müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Akış.

0: kesim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Merhaba, ben Zeynep Bastık. Şu an Radyo D'de benim şarkımı dinliyorsunuz. Yanım.

Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi

popüler müziğin duayenlerinden Sezen Aksu ve prodüktörlüğünü hem kendisinin hem de Murat Bulut'un üstlendiği Biz de Yeniden Başlarız isimli yeni projesiyle karşımıza çıktı. Demo ve Demo 2 albüm projelerinden ilham alınarak günümüz sounduyla yeniden düzenlenen 9 şarkı bu albümde yer alıyor. Onlardan biri de şu an dinlemiş olduğunuz Aşk Dansı isimli şarkı oldu. Onu geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızları gün boyu sizlerle buluşturmaya devam ederken bu kez Mustafa Sandal adına düzenlenen Saygı Bir Gecesi'nde sahne alarak çok güzel bir performans gerçekleştirdi. Ve sahneye de 10 dansçısıyla çıktı. Adından da bir hayli bahsettirdi. Atiye'den bahsediyorum. Yanlışsınla şimdi müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

Kız Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda birçok konserle sizlerle buluşuyoruz ve aynı zamanda bu konserlere davetiyeler kazandırıyoruz. Kulağınızı Radyo D'de bu konserlere gidebilmek için olması yeterli. Gidemiyorum diye de üzülmeyin. Konserler ayağınıza geliyor. Mesela şarkıların en özel canlı versiyonlarının yer aldığı sahne programı da hafta içi her gün saat 22'den gece yarısına müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de tam da konser tadında sizlerle buluşuyor. Yani en önden sahnede yerinizi almamak için hiçbir sebep yok. Müziğin ve eğlencenin frekansında bu kez Sefo. Yine seni severdimle. Radyo D'de.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç kullanırken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanmak yasaktır. Sürücünün yolu net şekilde görebilmesi gerekir. Görüş alanının daralması kazalara yol açabilir. Bu nedenle cam düzenlemeleri mevzuata uygun olmalıdır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Ankara Ekos, beni al.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo T.
6: Kamu spotu.
7: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Kafa Yüksek Kalp Kırık isimli albümünü Nisan ayında bizlerle buluşturdu ve buluşturduğu hafta yine Radyo Daily'de çok özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Aynı zamanda Dream Türk'te de yine bu açıklamalar sizlerle buluşmuş oldu. Bu projenin sevilen şarkılarından Kapkara'yla Sıla bu kez müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Medyada tek bir isim altındayız. Radyo D104, Instagram, Facebook ve X hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberleri, kısaca bize dair her şeyi buralardan ulaşabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Hatırlatmanın ardından Zeki Arkun Simge ikilisi yeni biriyle Radyo D104'te.

0: Radyo D'de gün boyu sevdiğiniz yıldızlar sizlerle buluşmaya devam ederken kulağınız burada olsun, dakikalar sonra en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

hayvansever ve aynı zamanda bir aktivist olarak da adından bahsettiriyor. Stüdyo'da kayıtları da mevcut çünkü geçtiğimiz haftalarda Stüdyo'da kendisiyle özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kaçıranlar hem podcast kayıtlarını hem de YouTube'dan görüntülü olarak Radyo D'nin sayfalarından izleyebilme imkanı yakalayabilir. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım.

Ömür Gedik'ten bahsediyorum. Hiç akıllanası yok isimli şarkısıyla Radyo D'de. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatte beraber sevdiğiniz yıldızlar, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Hafta sonunda 6'sı yabancı, 2'si yerli olmak üzere toplam 8 yeni film seyirciyle buluştu. Oyuncak Hikayesi serisinin 5. filmi Oyuncak Hikayesi 5, oyuncakların günümüz çocuklarının elinden düşürmediği elektronik aletlerle karşı karşıya gelmesini anlatıyor. Hugh Jackman ve Jodie Comer'ın başrollerinde yer aldığı, efsanevi karakterin hayatının son dönemine odaklanan karanlık tonlu bir hikaye sunan Robin Hood'un ölümü ve korku severler için komşusunun yaptığı kıskançlık büyüsüne maruz kalan Aslı'nın bu lanetten kurtulmak için bir büyücüye başvurması sonrası başından geçenleri anlatan Da Cool, sinema salonlarında izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Emre Fel, bir güldür.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin haber.

0: sinirlerine hakim ol. Şşt, şşt, sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Sakin ol. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sonbaharda günlerin kısalması ve sıcaklıkların düşmesiyle doğada dikkat çekici bir değişim yaşanır. Fotosentez için yeterli ışık ve su miktarının azalmasıyla yapraklara yeşil rengini veren klorofil miktarı da azalır. Böylece klorofilin yoğunluğu nedeniyle fark edilemeyen ksantofil, karoten ve antosiyanin pigmentleri görünür hale gelir. Yapraklara sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı rengini veren bu pigmentler sayesinde sonbaharın kendine özgü etkileyici renk paleti ortaya çıkar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.803 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.46, euro 53.29'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.286, çeyrek altın 10.661 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası...

0: biz her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Sıradaki şarkı dışarı çıkıp geri dönmek isteyenlere gelsin.
2: Radyo Dead.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altu, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo spot.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
3: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi ziyaret edin. Kalista
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Radyo D.
8: Merhaba, ben Güliz Ayla. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
7: Oh.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.759 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.46, euro 53.17'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.254, çeyrek altın 10.604 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Hani.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük, lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın mecliste grup toplantısı yapma kararı aldı. Mardin merkezi 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, Amerika ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda toplam 3.519 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73.035'e yükseldi.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu ve açık 27, İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 34, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
2: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Karta konseri. O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotonla markasışım. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Smokin bizim işimiz.

0: Belli ona da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

geldik, geldik, geldik, yine geldik, yine geldik, yine geldik. Çünkü efendim neydi? Tilkinin dönüp dolaşacağı yer neresiydi? Kürkçü dükkanı mıydı? Efendim, evet. Ya hangi konuya saralım, nereden başlayalım? O kadar konular birikti ki hafta sonu. Bir de diyoruz ya, yani kafayı oynatmadık mı? Yani futbolcular kafayı oynattırıyor. İnsanlar kafayı oynattırıyor efendim. Ama radyoya geliyorsunuz tabii. Radyo birazcık müzikle birlikte eğlence aracı. O yüzden burada hem kafayı, hem vücudu, hem göbeği, her tarafı oynatıyoruz. Evet sevgili dinleyenler, hoş geldiniz. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Efendim Aygül'ümle başlıyoruz. Ve benle 3 saat yine delirme seansımızı Radyo D'de gerçekleştiriyoruz. Sizler de 0549-204-0104'e hoş geliyorsunuz. Geliyor musunuz?

Pazartesi günü iki gün ara vermişken sevinenleri, değilirenleri, o özleyenleri görmek istiyorum. Bakın. Velediniz dadanız görmek istiyor sizi. Ne yoğun bir hafta sonuydu ya Rabbim. Öf öf öf öf öf, çok enteresan şeyler oldu. Yani hep diyorum ya, iki gün bir hafta sonu arası veriyoruz. Sadece ülkede değil, dünyada da birçok şey değişiyor. Bu sıcaklar çok enteresan bir noktaya doğru gidiyor. Sevgili dinleyenler, şimdi Avrupa'yı sarmış durumda sıcaklar. Hafta sonu da çok sıcaktı her taraf. Sizde durumlar nedir? Bakın, Fransa'da hani hafta içi dedi ki ejderha sıcakları falan diye. Dünyanın gündeminde şimdi sıcaklar var. Fransa'da bu ejderha sıcaklarına önlem olarak 845 okul kapatıldı, tatil edildi. Birçok iş yeri tatil edildi. Çünkü salı günü, özellikle bugün ve yarın itibariyle pik yapacak deniliyor. Demek ki oradan yavaş yavaş bize geliyor yani. Bir şey oluyor bak. Yavaş, hatta Paris'te sıcaklıklar 5 gün 40 derece bandında olacakmış. Bir tane şey var onların, böyle bir Paris'te Saint Martin diye bir kanal var. Bütün Parisler oraya atladı, yüzdüler ya. Vallahi bir yere benziyor bizim memlekette. Bu bir şeyler var ya, bizde de Çin Çin Deresi var burada. Onun gibi oraya benziyor vallahi. İlk defa Avrupa'da böyle görüntüler görüyor ya. Donla atlayan var ya orada. Yakında Fransa'da, Paris'te de beyaz donla mücadele timi görürseniz şaşırmayın yani. Evet. Çok fena yani, dünyada çok acayip. Bakayım başka neler varmış. Hatta bir kullanıcının paylaşımını gördüm. Diyor ki, Milano'ya gelme planınız varsa Ekim'e kadar iptal edin. Böyle bir sıcaklık yok. Şöyle söyleyeyim diyor, şehirde deliksiz uyku uyuyabilen kalmadı diyor efendim. Bakın, bu demek oluyor ki bize de aynısı gelecek. Nem çökmüş durumda. Çok sıcak bir yaza giriyoruz sevgili dinleyenler. Herkes hoş geldi. Yeni bir haftayı açıyoruz böyle. Böyle sıcak sıcak haberleri ilk önceden verdim. Şimdi de soğuk soğuk futbol haberleriyle. Ya nasıl soğuttular bizi değil mi ya? Ya bizi hayattan soğuttular ya. Vallahi billahi.

0: yinesi. Burada bütün herkes birlikte. Sebebi ders ve aşkı eğlence. Yarışta geçeriz,
1: İlgi de ezeriz. İşte sana çılgın mersane.
2: Çılgınlar gelin 0549-204-0104'te buluşalım. Bir de WhatsApp'tan sonra Instagram'da da İrfan Boşuk Aslanhan adresinde. Orada takılanlar varsa hani fotoğrafları kaydırıyorsunuz falan yani. Oradan da bana mesaj atabilirsiniz bir yandan dinlerken. İrfan Boşuk Aslanhan Instagram hesabından. Zaten Radyo D104 Instagram hesabında hatırlıyorsunuz biliyorsunuz. Şimdi
3: yo yo yo yo.
2: Mustafa'cığım hoş geldin canım benim. Nasılsın? Başka neler olmadı ki? Yani direkt şu futbola girmek istemiyorum ya. Vallahi çok... Çok tadımız kaçtı. Az önce onu konuşuyorduk ekiple birlikte. Yani insanlar reklam anlaşmaları yapıldı. Planlar yapıldı. Yani şu an mesela yani reklam veren için de sıkıntı... alan için de sıkıntı gerçi yani. Düşsene. Hani acaba diyorum... Hani sözleşmelerde hani bu takım yenilirse paramı geri alırım falan. Ya bundan sonra koyarlardı, kimsenin aklına gelmedi ki böyle hemen bir gol atmadan eleneceğiz falan. Selamlar efendim, hoş geldiniz.
4: Hayırlı başarılar dada.
2: Hayırlı başarılar.
4: Ya Semih abi söyler misin abi, ses açsın ya, ya da Gizem'e birini işte.
2: Kime söyleyeyim, dur söyleyeyim, kimmiş o, ver bak.
4: Hayırlı başarılar dada. Ya şu Cemil abi söyler misin abi, ses açsın ya, ya da Gizem'e birini işte.
2: Ya Cemil abi bak, gelip de ben açmayayım oradan şimdi sesi. Hangi iş yeri onu söyle. Nerede, hangi şehir? Cemil Bey şu an duyuyor musunuz beni Cemil Bey bak. Cemil Bey aç o radyonun sesini.

Sakin olun, sakin olun. Tamam, sakin olun. Sakin olun. 0549-204-0104'e bakalım sakin olmayan vatandaşlarımız ne yolluyorlar? Vıcık vıcık. Kimi entelleri düşman, kiminden cehalete prim. Bu ne manasız didişme kimse. İrfan'ım bize geldi bile diyor. Sıcaklardan bahsediyor. Sakin ol.

Ablacım nereye gelecek Allah'ını seviyorsan? Camları sildim yağmur yağmasın diyor. Ne yağmur mu kaldı Allah'ını seviyorsan? Yağmur değil, direkt kar yağacak şimdi.

0: hakkında başlar. Paris'te de sevgili dinleyenler bu yaz güneşe ateş edenler... ne yani İrfan diyor, Milano'da güneşe ateş edilmiyor mu? Bak orada da görürüz bunu. Her şey bir karmadan ibaret zaten bu dünyada. Şimdi onlar da güneşe ateş edecekler, bakıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: İrfan'cığım, öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim.
1: Sanırım bu sıcaklıklar bir Kayseri'ye uğramadı ya. Hmm. Valla yani daha balkonda oturamıyoruz, öyle düşün.
0: Hmm. O kadar serin mi yani? Kayseri'de balkonda oturmuyorlarmış, serin diye herhalde. Yani... Sizde pastırma var diye galiba gelmedi sıcaklıklar. Hani ne oldu bu pastırma sıcaklarına? Kayseri ne oluyor?
2: Hoş geldin abicim, ne haber?
0: Teşekkürler, iyiyim valla. Sizden ne haber? Nasıl geçti babalar günü? Ben dün o kadar böyle duygusal bir haldeydim ki... Anelya ile ilk babalar günüm... sevgili dinleyenler dün... yani böyle huşu içinde... O kadar duygusal geçirdim ki yani. Drenaj pompası, biliyor musunuz sevgili dinleyenler, drenaj pompasının ne olduğunu? Evet. Onu yazmış Alper Gönül. Herkes bilmez drenaj pompasını. Radyo makinesini var ama bir drenaj pompası. Sen biliyorsun. Konuyu ne yapacağız? Vallahi konuyu ne yapalım? İşte konu her tarafımız futbol oldu. Vallahi. Şey yapacağız ya konuyu bugün, futbolla alakalı. Yani atalarımız bugüne uyarlasalardı o atasözlerini, içinden ne dersler çıkartırdı kim bilir, değil mi? Şimdi futbol hayatımızın her yerinde. Ama bakın voleyboldaki başarılarımız, kızlarımızın başarıları. Yani biz o yüzden bu futbolu artık şöyle bir hani ikinci plana atıp voleybol, basketbolda var ne güzel başarılarımız. Biz ne bu sinir bozucu şeyle uğraşıyoruz ya. Vallahi kızlarımız ne kadar başarılar. Asıl değer görmesi gereken kızlarımız, değil mi? Durun şu futbolu unutacağız bu sene ya. Yeter artık ya. Değer ver, emek ver, gözünde büyüt büyüt büyüt. Değil mi? Adamlar o takılsınlar rahat rahat yani. Olacak iş mi yani?
3: İrfan abi, Erzurum'dan selamlar.
0: Selamlar.
3: İyiler, hoş geldin.
0: Erzurum nasıl kız? Sıcak
3: abi
0: mı?
3: Ya, bir mecbur çalsan da dinlesek.
0: Kız ne mecburu şimdi, dur, mecburu bırakma bizi ya. Dur. Programın başındayız. Mecbur muyum canım? Mecburu çalarız biraz sonra. Efendim bugün... radyo makinesinde koyup içine çalıştıracağımız konumuz atasözlerimiz, ama futbolla değiştiriyoruz. Bir tane kelimesini çıkartıyorsunuz, yerine futbolu yerleştiriyorsunuz. Bakalım atasözlerimizi bugüne uyarlasak nasıl olurdu? Yani örneklerini siz daha iyi bilirsiniz. Ben şimdi örneklendirmeyeyim ama isterseniz de örneklendirebilirim. Ne bileyim, yalancının mumu maç bitene kadar yanar falan. Bilemiyorum artık. Futbola giren şemsiye açılmaz gibi. Gibi gibi gibi. Gibi artık onları sizler 0549-204-0104'e çoğaltın. Yaratıcılığınızı, yeteneklerinizi gösterin. Mizahi bir dille bana WhatsApp'tan sesli mesaj olarak yollayın. 0549-204-0104 efendim. Oldu mu? Tuba Hanım merhabalar.
4: İrfan, hafta sonu Ankara'da kızların maçına gittim. Hı. Kızlar 10 numara 5 yıldız. Gururumuz süperler.
0: Değil mi
4: çok
0: ya?
4: Çok seviyorum hepsini.
0: Ya evet ya. Vallahi öyle. Bunu sanki dinliyor bana dediler. Deli deli. Bu Vargas bizim milli takımda olacaktı var ya. Nasıl güzel maçtı değil mi? Ya. Deli
5: deli deli. İrfan, kimi neyle değiştireceğiz abi? Konuyu anlamadım ben. Sana zahmet.
0: Abi, şöyle milli takımımızın futbolcularıyla voleybol takımımızın... Atasözlerimizden birini alın, yerine futbolu yerleştirin. Futbolun unsurlarını koyun. Neyi koyarsanız işte. Olmayan golü, girmeyen topu. Ondan... Bakalım ne acayip şeyler çıkacak, merak ediyorum. Reklamlardan sonra geliyorum. Dali, dali, dali.
6: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Ele bakın kim gelmiş.

0: radyo makinesi.
1: İrfan Aslanhan.
2: Oyna. Ram bam bam bam bam bam bam. Ram bam bam bam bam bam bam.
3: Burası Radyo D, Radyo Makinesi artık yeni bir haftaya geldi sevgili dinleyenler. Cuma'ya kadar beraberiz. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Instagram'da buluşuyoruz. Ve bugün tabii bizde bazı şeyler olur. Sonra derler ki aman konuşmayalım arkasından falan diye. Ya niye konuşmayalım ya? Allah Allah. O kadar asabımız bozuldu, sinirlendik. Bugün atasözlerimizi futbolla, futbolun unsurlarıyla değiştireceğiz. Çok komik, çok acayip, çok saçma şeyler olacak. Yolluyorsunuz da 0549-204-0104'e. Çünkü sevgili dinleyenler öyle ya, her şey yapılır. Bu saatten sonra işin mizahı çıkarılır, ben size söyleyeyim. Yani 24 sene sonra Dünya Kupası'na gitmişiz, sıfır çekmişiz. Yeşil burun adaları kadar olamamışız. Yani ondan sonra yok konuşmayın. Konuşuluyor işte. Türkiye, herkes konuşuyor ya. Biz de tatlı tatlı dedik ki atalarımız, atasözlerimiz şimdiye güncellenseydi ne gibi dersler çıkartırdık, bakacağız. Ethem doğru söylüyorsun, benim de vallahi.
4: Ay, aklıma çok güzel atasözleri geliyor da.
3: Dur.
4: Yapamıyorum abi.
3: Yapama, dur zaten, yapama. Daha oluru olanlar. Bu Ahmet Hoca ne demiş? Ahmet Çakar. Bizde de var bir Ahmet de. Ahmet Çakar değil yani. O bizim Ahmet.
5: Vallahi İrfan en güzel atasözünü, yani yeni güncel bir atasözü bu. Ahmet Çakar söyledi. Maşallah, eline yüzüne sağlık.
3: Ne o mu? Ben kaçırmış mı onu, görmedim ya. Bir yollasanıza bana. Şimdi efendim hafta sonu neler oldu bakacağız bizler yayında yokken. Bir de sınavlar vardı değil mi hafta sonu? Evet, sınavlar vardı sevgili dinleyenler. Geçmiş olsun artık öğrencilerimize. YKS sınavları vardı. Hem cumartesi hem pazar. Benim cuma günü başıma şöyle bir şey geldi Bodrum'da. Bakın gündüzden söylenmemiş falan. Çıkacağım, tam sahneye çıkacağım, bak adım atacağım. Bir baktım müzik kapandı, ondan sonra içeri işte zabıta memurları var. Ne oluyor dedik. Dediler ki cumartesi pazar sınav varmış, o yüzden müziği kapatın. Ama baba şimdi mi söylenir? Millet oraya doluşmuş, 500 kişi tıka basa içerisi, sınav tabii ki de var. Ama ben şey biliyorum mesela, yani mesela Bodrum'da kırmızı bir nokta var. Bütün mekanları oraya doluşturmuşlar. İşte Gümbet denilen yer kırmızı nokta. Kulüp orada açabiliyorsun. Başka yere kulüp açtırmıyorlar. Ha, gündüz açılıyor falan, saat 7'ye kadar müzik yapılabiliyor. Ama orada öyle bir zamanda yasa gereği kurallaşmış bir şey var. Gündüzden o kırmızı nokta olan yeri uyarın. Deyin ki böyle böyle sınavlar dolayısıyla bu gece müzik yok. Neye uğradığımızı şaşırdık arkadaşlar. Vallahi. Ha, dediler ki kapalı mekan üstü açık. Burada olmaz ama kapalı mekanda yapabilirsiniz. Böyle bir durum vardı cuma günü. Her yerde değil. Zaten yani sınava hazırlanan adamın Bodrum Gümbet'te ne işi var ya? Vallahi billahi yani orası zaten kışın da çok ses, yazın da çok ses. Yani orada olmaz, orada olmaz. Şimdi bir sınavlara bir bakacağız neler olmuş. Osmaniye'de YKS'ye birkaç saniye geç kalan öğrencimiz kapılar kapandığı için sınav salonuna alınmamış. Ve vatandaşlar al al al al diye sloganlar yapmışlar efendim. Her sene üzüldüğümüz bu görüntüler var. Yine hafta sonu bunlara da üzüldük. Futbola üzüldüğümüz gibi. Şimdi kızı bahçeye almışlar. Okulun kapısına giderken görevliler oradan kapıyı kapatıyor. Kız geç kalmadığını iddia ediyor. Ama ÖSYM oradaki görevliler hakkında görevi suistimal ettikleri gerekçesiyle inceleme başlatmış sevgili dinleyenler. Ben çok üzülüyorum yani, tamam erken gidenler enayi mi? Demek ki bu kız gidemedi, bir şey oldu, trafiğe takıldı, bir kaza oldu, bir şey oldu. Sevgili dinleyenler, ÖSYM'nin sınav için koşan çocuğun yüzüne hızlıca kapıyı kapatan görevliler hakkında suistimal incelemesi başlatıldığı söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz efendim?

0: makinesi.
1: Mantıklı yorumlara şöyle bakıyorum. Bir hanımefendi diyor ki, İrfan diyor, sorun bence şurada, sabahın köründe sınav yapılması sorun. İnsanlar bu kadar sık boğaz niye edilir? Anlamıyorum diyor. Zaten bütün gün sınav için ayrılmış, daha rahat bir saate yapılsa ne olacak ki diyor. Sabah kalksın, güzel kahvaltısını yapsın, kendine gelsin. Ne olacak ki diyor. Evet, mantıklı, çok mantıklı bu ya. Bakın bütün gün zaten sınav için ayrılmış, doğru. Her sene, şimdi bu kızcağızın bir senesi gitmiş oluyor. Yazık, günah yani. Ne bileyim, bir 10 dakikalık bir tolerans sağlanabilir. Tabii ki erken gidenler enayi mi yani, oraya bir saat öncesinden giden var falan. Bu görüntüler içimizi gerçekten de mahvediyor. İnceleme başlatılmış efendim. O kapıyı çekenlerle alakalı. Bu arada şey gelmiş, bakayım şöyle hangisi. Ahmet Çakar'ın, ne diyor Ahmet Hoca? Ver bakayım.
2: Oldu böyle şeyler oldu. Ben milli takım oyuncularımızı yine gözlerine öpüyorum. Buraya kadar bize bu heyecanı yaşattılar. Filan dememi istiyorlar değil mi? Allah sizin cezanızı versin. Aa. 85 milyonun bu sıkıntılı günlerde tüm zevkinin içine ettiniz.
1: Eyvah, ama haklı Ahmet Hoca. Vallahi Ahmet Çakar haklı. Bir tane daha yollamış link bana dinleyicimiz. Tıklayayım bakayım, bu neymiş? Buyursunlar efendim, ne diyor? Bilme.
3: Ortada çok ağır bir enkaz var. Şimdi 85 milyon saatler geçtikçe, gece, ertesi gün, maçlar ilerledikçe ağır küfür edecek. Bize bu hazin sonu niye yaşattınız? Halbuki Türk milleti diyordu ki, hesap yapıyordu. Haziran'ın ortasında başlarız, Temmuz'un 20'sine kadar, 19'una kadar. Gidebileceğimiz yere hem action olur, geceleri maç seyrederiz. Milli takımımızı coşkuyla, 32 çıktık, 32'yi de geçeriz 16'dan sonra. Sıkıntı başlar filan derken birden kardeşim eve dönüyoruz. Şimdi bu Türk milletine bunu nasıl anlatacaksın?
1: Ama hani atasözü yok ki burada yani. Bunların hepsi Ahmet Çakar sözü ya. Bunları biliyoruz. Evet, bakalım şimdi şuna buyursunlar efendim. Bu nedir? Buyursunlar.
4: Abi şimdi şöyle, Montella hocamızı seviyoruz ama hı hı. Türk milli takımına Türk hoca yakışır diyerek şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Taşıma suyla değirmen dönmez atasözünü çevirdim ben. Hı. Taşıma devşirmeyle takım döndürülmez diyorum ben de.
1: Şöyle de bir mesaj var. Görünen kale kuaför istemez.

0: Evet Seçilcim diyor ki selamlar herkese. Aslında diyor o hareketi yapmak yerine daha da yavaşlayıp çaktırmadan oyalansa ne güzel hareket olurdu. Kalbine sağlık derdik diyor. Değil mi? Hızlıca kapıyı kapatmasından bahsediyor o görevlinin. Buyursunlar.
1: Efendim mentollü hoca istemiyoruz. Biz daha çok naneli ve limonlu seviyoruz. O yüzden bu mentollü hoca var ya. Bu artık yani bu bizi hapşırtıyor ya. Vallahi bu
0: kim bundan? Güzel. Ya bayılıyorum işim böyle hani mizahını güzel çıkarıyorsunuz. Evet güzel bu. Da kırmadan dökmeden böyle tatlı tatlı.

0: Aa, bu da güzel. Bir elin topçusu var, iki elin yeşil burun adalı futbolcusu var diyor.
1: Güzel.
0: Zafer ne demiş bir bakayım. Buyursunlar Zafer'cim.
2: Çok sesli yapıyorsun kral. Olay zabıtaya intikal etmiş.
0: Daha sahneye çıkmadı. Ses çıkarmadım ben orada ya. Valla.
3: İrfan abi.
0: Canım.
3: Futbolla yatan şaşı kalkar.
0: Valla şaşı kaldık. Yemin ediyorum böyle ekrana şaşı baktık ya. O... Cumartesi sabahı neydi öyle ya?
4: İrfan, babalar günün kutlu olsun.
0: Ya canım benim. Teşekkürler.
5: İrfan, hoş geldin İrfan.
0: Hoş bulduk canım.
5: Golü atan Üsküdar'ı geçer İrfan.
0: Golü atan Üsküdar'ı geçer, doğru söylüyorsun.
5: Bodrum'dan Murat, saygılar.
0: Sevgiler olsun abi. Ha, ayranı yok içmeye, saçıyla iner sahaya demiş efendim. Güzel şeyler bunlar. Bakayım başka. Adam sandık forveti, alnımıza değdi Harry Potter'ın değneği demiş. Güzel. Ne o? Sakla samanı gelir maç zamanı. Tam bak, sakla samanı gelir maç zamanı diyor. Çok derin anlamları var sevgili dinleyenler. Atasözlerimizi uyarlıyoruz şimdiye ama futbolu ve unsurlarını kullanarak. İrfan abi, sevgilim bir soru sordu, cevabını bilirsem ben halı saha maçına beni gönderecek. Ya Zeynel yan. Yandan yanda Zeynel'cim. Tamam mı? Sayın Bezmenler eşittir ÖSYM diyor. Buna bakalım ne var, buyursunlar.
6: İrfan baba.
0: Efendim baba.
6: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
6: Kartal'dan Oğuzhan ben.
0: Evet.
6: Kaç gündür her yerden yazıyorum. Buradan da söyleme ihtiyacı duyuyorum.
0: Buyursunlar ne o?
6: Aklı sıra racon kesen, sağa sola felsefik cümlelerle ayar vermeye çalışan, duruşuyla, konuşmasıyla hiç kimseye örnek olmayacak bir insanın Türk futbolunun başında olmasından utanç duyuyorum. Utanıyorum.
0: Utanıyoruz diyor. Herkes düşüncesini söylüyor efendim. Buyursunlar.
7: İrfan el elin milli takımının saçını tarayarak oynatır.
0: Ya Emrah Bey ne demiş? Tamam, köy meydanı yanarken bizim çocuklar saçını tararmış diye...

0: Gökhan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Her ev güzel İstikbal'de.
3: Reklam.
4: Radyo D. Kamu spotu.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: İmza Sevinç Aksu.
5: Lösev hayat verir.
4: Radyo D.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
8: Makine, iştenlikle çalışıyor. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanoğlu'na Radyo Makinesi.

Değililer. Burası Radyo D, işte içinizdeki değili. 0549-204-0104'te buluşuyoruz efendim. Radyo makinesi başladı. Haftayı bugün açtık. Açtık ama hafta sonu kalbimizi şişiren bu futbol durumlarıyla alakalı çalışıyor radyo makinesi. Bakın futbol öyle acayip ki bizde ilginç bir yer ediyor. Çünkü Antalya'da intihar girişiminde bulunan bir şahıs Galatasaray maçına götürülme teklifi sonrası kendini öldürmekten, intihar etmekten vazgeçti haberi var bugün basında. İntihar girişiminde bulunuyormuş ve maça götürelim şöyle bir tekliflerde bulunulmuş ve kabul etmiş. Bizdeki futbol vizyonu böyle sevgili yani. Çok önemli yani. Ama çok işte insanların hayatına ya, o biletler alındı, maçlara gidildi. Dünyanın bir ucuna insanlar seyahat etti. Bu kolay bir şey değil yani. Bu elenme öyle kolay bir şey değil. Biz bunu 24 yıl bekleyelim. Bir 124 yıl daha da konuşuruz yani. Vallahi bunu unutmayacağız. Bu konuşulacak. Çok yazık şeyler var çünkü bakın, formalar basılmış, hazırlanan formalar. Birçok markanın elinde patladı. Malzeme, forma, şapka, efendim sponsorluk anlaşmaları. Bakın kanallar, radyolar, televizyonlar, her yer. Yani öyle kolay değil dışarıdan. Bir günde unutulacak bir şey değil yani. Bu çok konuşulacak bir şey. O yüzden de çok büyük zarar var. Yani ortada çok büyük zarar var. Tek kazanan futbolcular. Orada... Vallahi billahi. Şimdi konuşuluyor işte bu primler, bilmem neler. İlhan Mansız'ın açıklamaları var. Onlara bakacağım. Eskiden böyle bu kadar prim mirim yok. Bodrum'da villa bilmem ne falan. Hiç böyle şeyler yokmuş. Ona rağmen değil mi, canla başla... çalışıyorlarmış yani o zamanın millileri. Zaten en son Dünya Kupası'nda golü atan da İlhan Mansız galiba. Ondan sonra da bir şey görmedik 24 yıl sonra. Peki yani hepsine detaylı bakacağız. 0549-204-0104 bakalım neler gönderiyorsunuz. Bu arada Roberto Carlos da bir açıklama yapmış. Türk milli takımı sanki tatil yapmaya gelmiş gibiydi diyor. Vallahi yani dünya basınında da bayağı bir konu olmuşuz. Bir tek bir iddia var dünya basınında. Türkiye-Paraguay maçının tekrar edilmesi gündemde sevgili dinleyenler, ama iki gündür tartışılıyor. Böyle bir şey olacağını zannetmiyoruz gerçi ama Paraguay'ın tek golünü atan şu Galarza bir pozisyon sonrası arbediyi fırsat bilip yere düşen hakem Ivan Bartın'ın saatini aldı. Kural ihlali var, maç tekrar edilsin diye bir gündem var dünyada. Böyle bir şey önceden hiç yaşanmamış ama buna bir yaptırım falan bir şey olmayacak mı acaba? Hani tekrar edilirse tekrar mı yenileceğiz acaba?

0: Çok doğru söylüyorsunuz hanımefendi. Kader de varsa üzülmek neye yarar futbolu? Doğru söylüyorsunuz. Hemen bakıyorum şöyle neler varmış. Buyursunlar.
1: İrfan'cığım iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
1: Güzel kardeşim. İyi bayramlar. Gerçi cuma da bitti de ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim.
1: Bak hele ne diyeceğim.
0: Bak hele.
1: Biz sana pazartesi günü nasıl dayanacak lan senin yokluğuna kadar.
0: Ha, bunu ben bir öncekini yayınlamışım. Şunu yayınlaman lazım. Heh bunu. Evet.
2: Bahtsız bedevi çölde futbol oynar.
3: Hmm. İrfan abi aç Kerem oynamaz.
0: Aç Kerem oynamaz diyor. Sahada yere düşen Montella'ya sarılır demiş bak. Ya bu Montella nedir ya? Ercan Bey diyor ki çarşambanın gelişi perşembeden belliydi. Son maçta belli oldu diyor. Doğru valla. Konvoyla maça giden topla evine döner diyor.
4: İrfan abi az kaldı ben de intihar edeceğim abi.
0: Tövbe yarabbim ya.
4: İntihardan vazgeçmem için seninle bir gün geçirmem gerekiyor abi. Yoksa yok yani. Atacağım kendimi.
0: Eyvah teklif fena. Teklif fena şu an. Yemin ediyorum.
4: İrfan abi kılavuzu Montella olanın burnu futboldan çıkmazmış abi.
0: Çıkar çıkar onu çıkartırlar ben söyleyeyim. Kılavuzu Montella olanın kalesinden top çıkmazmış diyor. Ayrıca Ahmet Sakar'a da katılmıyorum diyor. Çocukların Allah cezasını vermesin demiş. Bakayım şuna.
5: İrfan'ım iyi bayramlar. İzmir Gazi Emir'den Yaşar Atik ben.
0: Yaşar hocam.
5: İlk dakikada gol yiyen milli takımın oyuncuları eve gidince ye villam ye dermiş. Nasrettin Hoca misali.
0: Hmm, bir daha söyle bakayım onu. Bir daha.
5: İlk dakikada gol yiyen milli takımın oyuncuları eve gidince ye villam ye dermiş. Nasrettin Hoca misali.
0: Yer villam yer. Futbol diyor gaz gibidir diyor. Herkes kendi milli takımına dayanır. Futbol evet maalesef böyle. Futbol bir gaz gibidir insanoğlunun çıkardığı. Herkes kendi milli takımına tahammül eder diyor. Abi hiç tahammül edilecek gibi değildi ya. Ben uyku sersemi izledim. Ona rağmen sürekli pas gördüm. Başka bir şey görmedim ben ama. Yani. Ya yok hani şey de değil yani eleştirmek dedi anladığımdan da değil söyleyeyim yani. Ama tat vermedi ne bileyim. Bazen de hani diyorlar olmuyorsa olmuyor. Niye olmuyor abi? Ya. Bu kelimeyi de anlamıyor. Olmuyorsa olmuyor diyorlar. Yapan nasıl yaptırıyor yani? Vallahi. Hani bir çaba görsek de tamam. Ama büyük bir çaba yoktu ya. Hani canla başla bir çaba yoktu. Hani öyle olsa da evet ya. Yani ne yaptı? Daha ellerinden geleni yaptılar diyeceğiz. Yok. Ellerinden gelen bu muymuş? Daha yok muymuş yani? Hani. Futbolcu futbolcunun pasına muhtaçtır diyor. Hemen bakayım şöyle bir. Nazmi Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız?
6: Sahada izi olmayanın futbolda yüzü olmaz. Futbolda akmayan ter yenilgide gözyaşı olur.
0: Futbolda akmayan ter yenilgide gözyaşı olur diyor. Ders çıkaralım bunlardan.

Bugün valla atasözlerimizi futbolla, futbolun unsurlarıyla değiştiriyoruz. 0549-204-0104 o kadar gerildik, sinir olduk. Biraz da üstüne eğleniyoruz efendim bunun. Şimdi haber merkezimize gideceğim. Döndüğüm zaman mesajlarınıza bakacağım. Bir böyle bir keyifli bir atasözümüzü alın. İçinden bir tane kelimeyi çıkartın. Yerine bir futbolu, futbolun unsurlarını yerleştirin. Bakalım nasıl duracak. Aldatıldık, aldatıldık. Dünya böyle değil. Ufalana, ufalana kaç... Bak diyor, şu adamlar yaprakla, mızrakla geldiler. Bir gol atıp bir puan aldılar. Söylenecek söz yok diyor yani. Bak. 0549-204-0104'e... Vallahi bir mesaj salla, atasözlerimizi değiştir. Öyle bir rahatlama geliyor ki, vallahi...

0: futbolda ne ekersen onu biçersin, doğru söylüyorsun.
1: Evet.
0: Daha bundan sonra ne olacak acaba? Efendim haberler ardından geliyoruz.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
3: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük, lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın mecliste grup toplantısı yapma kararı aldı. Mardin merkezi 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, Amerika ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. İran yargı erki sözcüsü Asgar Cihangir, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda toplam 3.519 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73.035'e yükseldi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu ve açık 27, İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 34, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
4: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
5: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
13: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi ziyaret edin. Kalista,
14: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A milli futbol takımımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
17: Her ev güzel İstikbal'le.
18: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
19: Smokin bizim işimiz.

0: Aslan Aslanhan. Burası Radyo D, ikinci saatimize geldik efendim. Hafta sonu yoktu, cumartesi, pazar ve yeni bir haftaya merhaba dedik. Sizler de hoş geldiniz tekrardan 0549-204-0104'e. Hafta sonu yaşadığımız bu maç kırgınlığı, değil mi? Bazen böyle soğuk algınlığı var. Bizde de böyle futbol kırgınlığı üzerimizde. O yüzden de günün konusunu da atasözlerimizi futbolla, futbolun unsurlarıyla değiştirelim dedik. Güzel şeyler geliyor. Bu arada ben reklam arası ne yaptım biliyor musunuz? Böyle demirbaş dinleyicilerimizden, sabah akşam bizi dinleyen Oya ablamız, Datça'dan Oya ablamız ameliyata girmişti biliyorsunuz. Ona yazdım, Oya ablamız nasıl oldu diye. Radyonu WhatsApp'ından yazdım. Oya abladan iyi haber var. Canım diyor %75 iyiyim, Allah razı olsun. Kadir Şinaslı'nın için teşekkür ederim, sevgilerim ne demiş. %75 iyiyse tamam. Geçmişler olsun. Hem yayınımızı dinleyen bütün hastalara da. Yeşil Burun Adaları 2 puan aldı. Aylardır savaşın içindeki İran 2 puan aldı. Bizim milyon dolarlık villalar, reklam anlaşmaları yapanlar, çocuklarımız 0 aldı. Sevgili dinleyenler, o yüzden de biraz böyle bir tadımız yok o konuda. Dedik ki atasözlerimizi o zaman futbolla, bunlarla değiştirin bakalım neler gelecektir. Bu arada bir kızımız daha, yayınımızı dinleyen bir dinleyicimizin kızı da üniversiteye geç kalmış. Ama Betül Hanım diyor ki sağ olsunlar diyor, bize yardımcı oldular kapıda diyor. İrfan diyor üniversite sınavının ne kadar stresli olduğunu kimse bilmiyor mu? İnsanların hayatında bir şeyler ters gitmese niye geç kalınsın? Bizim kızımız da özel nedenlerden ötürü geç kalmış. Ama yani o saniyelerle böyle hani kaçırılıyor falan ama bir yıl boşa gidiyor. O yüzden de bazı yerler inisiyatif gösteriyorsa bunun standardı yok mu yani, ben anlamadım. Bir saniyenin lafını mı yapıyorlar orada? Şimdi zaten soruşturma başlatılmış. Kaçar gibi kızın üstüne kapı kapatılıyor falan. Hayırlı olsun Betül Hanım, inşallah güzel bir sınav geçmiştir. Bir de İrfan, bu simitçi abimiz kadar olamamışlar demişsiniz. Okul önünde sınav kapıları kapanmadan hemen önce öğrencileri tek tek uyuran bir simitçi var. Toplanın hadi başlıyor falan diye. Bak bu ne güzel adammış bu ya. Aç bakayım şöyle bir. Sesi yok mu bunun? Simitçi abimiz topluyor millet, hadi sınav başlıyor.
1: Dışarıda öğrenci kalmasın. Son 3 dakika. Dışarıda öğrenci kalmasın.
0: Helal olsun sana ya.
1: Kapılar kapanıyor, son 3 dakika.
0: Aslanım benim. Vallahi helal olsun sana ya.

Ne tatlıymış değil mi simitçi? Böyle ince düşünen insanlarımız var. Bir sahnenin hesabını yapmadan içeri alan Betül Hanım'ın kızı gibi. İnsanlarımız var. Hayır, bir de şöyle bir şey olabilir mi? Yani bir saniye geç kaldı diye, içeri alındı diye bu sefer o görevli orada soruşturma açılsa ne olacak? Yani... Bu simitçiye şey yazmışlar sosyal medyada. Hak etmiyorlar seni abim bu ülkedekiler diye bak. Hadi canım benim. Allah razı olsun. Böyle içten insanlara ihtiyacımız var.

0: Ve atasözlerinize dönüyorum. İvan diyor sakla Montella'yı inşallah gelmez zamanı. Güzelmiş bu. Bakalım efendim.
1: İrfan'cığım. Sahada milli gururu olmayanın milletin gözünde de bir gram değeri kalmazmış.
0: Oo, çok önemli değil mi? Çok önemli. Maalesef. Ya şeye üzülüyorum. Şimdi son zamanlarda olmuş, önceden yokmuş milli takımıza işte teşvik primi, bilmem ne primi falan. İlhan Mansız açıklama yaptı, diyor ki bizim zamanımızda prim yoktu, namus meselesi olarak görürdük. Milli formayı taşımanın gururunu. E yani şimdi ne bu? İstenmeyen misafir kabul etmiyordu. Yani ay yıldızlı formaya terini primi kadar dökenlere ya özel uçak tahsis etmişiz. Voleybol oynayan kızlarımıza öyle bir değil mi? Ekonomiyle uçacaklar neredeyse yani. Hani o zaman yani bu israflar falan yani doldurup o zaman gemiyle getirseydik onları. Yani o milli şey başka bir şey yani o onu göremedik sahada. Gerçekten o mücadeleyi göremedik yani. Valla kızlarımızın bu inanmışlığına, sahadaki o dirayetlerine, mücadelelerine baksınlar da biraz utansınlar ya. Valla 2002 Dünya Kupası'nın unutulmaz kahramanlarından birisi İlhan Mansız. Bizim zamanımızda galibiyet primi yoktu. O zamanlar namus meselesiydi diyor ya. Bak. Ki demin de söyledim Dünya Kupası'nda son golü İlhan Mansız attı. Ondan sonra da gol mol görmedik ya. Vallahi. 24 yıldır. Pekala. Bakalım ne mesajlarınız var. Buyursunlar.
2: İrfan'ım.
0: Efendim.
2: Hoş geldin İrfan'ım.
0: Canım.
2: Çay, kola, Pepsi.
0: Bir dakika.
2: Dursun kalsın hepsi.
0: Dur bir dakika.
2: Bu sıcaklarda en iyisi İrfan Aslanan'la radyo makinesi.
0: Diyor ki İbrahim Bey, İrfan'cığım elin futbolunu görmeyen kendi futbolcusunu piyade tüfeği gibi sanarmış. Valla gördük o karşı takımın topçularını. Baksana kalecinin hakemin saati düşüyor, onu bile yerden topluyordu. Her şeyi topladılar ya. Yemin ediyorum yerden kalkmadılar ya.
3: İrfan.
0: Efendim.
3: Ben geldim.
0: Hoş geldin.
3: Çok iyiyim. İyileştim, mükemmelim. Harikayım. Bomba gibiyim. Ama şu mağlubiyetten sonra bir şeyleri artık gerçekten hazmedememiş olsam gerek ki mağlubiyetin verdiği bir halt etmeyle ben bugün işe başladım. Evet, yani ben bunu yapmayan ben, asla yapmayan ben, o kadar sindiremedim, o kadar hazmedemedim.
0: Gaza geldik.
3: Bugün işe başladım, şu an işten dönüyorum. Öyle yani.
0: Hayırlı
3: işte
0: olsun.
3: Paylaşmak istedim.
0: Canımsın.
3: İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet. Devir para devri abi, maalesef kalmadı böyle diyor. At arabasıyla gelmeleri daha iyiydi.

0: Eskiden canla başla mücadele ettiler. Helal olsun onlara demiş. Hanımefendi merhabalar. Nurcan Tezel gelmiş Edirne'den. Pardon ya. Ederinden fazla değer soytarıyı kral ederdi. Orijinali bu. Futbol için de ederinden fazla değer. Milli takımı kupadan eder demiş.
1: İşte İrfan'cığım bu primlerin ne kadar yanlış olduğunu anlatan bir atasözü sana.
0: Evet. Ederinden fazla değer milli takımı kupadan eder. Nurcan Hanım harikasınız. Vallahi özetlemişsiniz ya. Yaşamak var ya. Efendim 0549 204 0104'e bugün atasözlerimizi alın. Güncel günümüze uyarlayın. Futbolun unsurlarını koyun. Bakalım atalarımız bugün olsalardı ne dersler çıkaracağımız sözler ederlerdi. 0549 204 0104 tamam mı? Reklamdan sonra geliyorum.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Aygaz diyorum.
14: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
15: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
16: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı fake hesaptan stalklayan eski sevgiline gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

0: İrfan Aslanhan.
1: Maşallah. Burası Radyo D, Radyo Makinesi devam ediyor sevgili dinleyenler. Damacana su fiyatlarında artışı konuşacaktık ama futbol o kadar asabımızı bozdu ki. Damacana ne oldu damacana ya? Ne oldu bu damacana ya böyle ya? Ne oldu? 0549 204 0104 radyomuzun WhatsApp numaraları.

Gel biraz sola doğru gel. Efendim atasözlerimizi futbolla değiştiriyoruz. Bir dinleyicimiz geçen hafta hani bir iş bulma grupları falan varmış. Hatırlıyorsunuz hani takım elbiseyle boş boş gezme. Takım elbisesi olana 1500 lira veriyorlar. Geliyip geziyorsun, kalabalık yaratıyorsun. İşte bir mekanın açılışı, bir kuaförün açılışı, bilmem ne toplantısı falan diye. Aynı onun gibi bir iş ilanı göndermiş. Diyor ki İrfan, yarın saat 6 ile 8 arası Amerika'da bir organizasyonda forma ile boş boş gezinme işi var diyor. Saha dolu gözüksün diye geziyorsunuz sadece. İş bu. Saha dolu gözüksün diye geziyorsunuz. 5.30'da orada hazır olmanız gerekli formayla. Ücreti de bir villa. Ama sadece 12 kişi var. Çok güzel. İş ilanı sevgili dinleyenler buradan. Buradan duyurulur. Her şey, her şey. Konaklama, ulaşım, uçakla, özel uçakla gidiliyor. Ondan sonra... Çok güzel iş değil mi? Her şey onlara ait. Nasıl, var mı başvuru yapmak isteyenler? 0549 204 0104'e yazabilirler sevgili dinleyenler.

0: Bizim Serdal talipmiş ilana. Çünkü ciddi ciddi dinliyorum ilanı. Ama Serdal'cığım bıyık veya boyalı saç zorunlu, ona göre yani. Sende ikisi de yok. Hemen acilen bıyığının fışkırması lazım. Bıyığının fışkırması. Bir de sarı saç, ama o da ortadan böyle olacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Sen öyle saçla kanala sokma isteni vallahi, bak. Söyleyeyim. O zorunluluğu var. Yoksa Milas'ta, Bodrum'da, Dörttepe'de işte Gümüşlük'te yer hazır sana yani. Söyleyeyim. Bakayım kimler başvuruyor sevgili dinleyenler. Alaaddin Bey diyor ki, İrfan'cığım sahada izi olmayan topçunun yurda dönünce yüzü olmaz. Yapıştır gelsin diyor. Efendim madem böyle canımız sıkıldı, biz de işin mizahını çıkartıp eğleniyoruz ya. Vallahi. Ne yapalım? Daha ne kadar canımızı sıkalım ya. Çok da büyütmemek lazım ya. Futboldur, oynandı, bitti, olmadı. Ama niye olmuyor? Niye? 24 yıl sonra. İrfan'cığım Amerika'ya seyirci çekmek için yapıyorlar sandım son cümlene kadar. Evet. Oraya işte Bodrum'da nasıl işte Marmaris'te, Antalya'da böyle mekanları otellerden müşterilerle tıka basa dolduruyorlar. O da öyle ya. Yani. Bakayım şöyle. Ha, İrfan diyor unutmuşsun diyor. Bir de diyor kendi aranda sağa sola pas verme. Onun da diyor ayrı ücreti var mıdır acaba diyor. Yok, hepsi içinde abi. Hepsi içinde bu iş ilanının. Ekstra hiçbir şey yok yani. Villayı alıyorsun, ondan sonra sahada takılıyorsun yani. Oh. Ha tabii yani maçtan önce TikTok çek, Instagram'a video çek. Ondan sonra kendini böyle yatağa atıp böyle, onlar serbest. Onları da yaparsın yani. Bilmiyorum bak, ekstradan bıyık bırakan, böyle mohikan saçı yapanlara ekstra bir şey var mı, ama Brezilya örgüsü yaparsan o ekstra ücrete girer, ben söyleyeyim. Onu yaparsan hani villanın yanında bir tane müştemilat verirler diye tahmin ediyorum. İş ilanını veren abimize soralım onu. Bir bakayım başka neler varmış. Şunu açmış mıyız arkadaşlar, var mı?
1: Erken gelen averaj turnuvadan tez ayrılır.
0: Erken gelen averaj turnuvadan tez ayrılır diyor. Bravo çocuğum.
2: İrfan abi yayınlar, kolay gelsin.
0: Sağ olun canım.
2: Ben de şöyle diyorum. Hı. Gözü golde olmayanın ayağında krampon durmazmış.
0: Ooo güzel. Şu neymiş bir bakayım.
3: Abi kolay gelsin. Sağ. Maçın 3. dakikası televizyonu açtım. Sabahın köründe zaten uyanmışım. Hı. Baktım 1-0 gerideyiz, geri yattım. Ben anladım zaten yenileceğimizi o an. Hı. En azından uykumu aldım.
0: Bravo bak. Bravo. Yol yakınken dönmüş. İrvancığım diyor 15 Mayıs'ta içime doğmuş. Hay şom ağzıma diyor. Bize 15 Mayıs'ta attığı mesajı göndermiş. Yasin. İrfan abi yayınlar, bu kadar marştan sonra, ikinci maçtan sonra elenmeyiz inşallah demiş.
4: Vallahi.
0: Oo, bunu gerçekten 15 Mayıs'ta.
4: Seni gören yıldızlar anlar.
0: 15 Mayıs'ta yazmış çocuk. Tüh. Bence hep Sinan Akçıl yüzünden oldu ya. Vallahi. Biz de şimdi şey arıyoruz ya, böyle bir tane. Hani suçlu arıyoruz. Bütün faturayı birine kesmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa vallahi ülke olarak içimiz rahat etmeyecek. Ya. Böyle bir hınç var içimizde değil mi? Böyle.

0: O kadar saç yaptıracağım, ta Amerikalara kalkıp geleceğim. İki villadan az kurtarmaz diyor. Teklif var efendim. Şu an... Tamam, saç örgüsüne villanın yanında bir de müştemilat veriyoruz daha. Ne istiyorsun? Diyor ki dinleyicimiz, abi diyor bizim futbolcular diyor açıklamalarında elimizden geleni yaptık diyorlar ama futbol ayakla oynandığını bilmiyorlar herhalde bunlar demiş. Kalabalık
1: içinden nefis kokun. İrfan'cığım, biz aslında Dünya Kupası'nı Uluslar Ligi'ne hazırlık için düşündük. Onu bir hazırlık turnuvası diye düşündük. Onun için öyle davrandık yani. Yersen.
0: Pardon ya. Biz buradan bakmamışız mevzuya. Bak.

0: Ne bu, mentollü Nutella'ya keserdim faturayı. B planı bile yoktu. Bu mentollo biraz sıkıntılı, evet. Rahmetli diyor, babamın kullandığı bir atasözü vardı İrfan abi. Güvenme dayına, ekmek al yanına. Bunu şöyle değiştirmek isterim. Güvenme İtalyana, al Fatih'i yanına diyor bak.
1: Çok güzel.
0: Harikasınız ya. Efendim 0549-204-0104'e bugün atasözlerimizi futbol ve unsurlarıyla değiştiriyorsunuz. Bu içimizdeki hıncı anca öyle çıkartabiliriz, mizahla efendim. Evet. Reklama gideceğim ve mesajlarınıza bakacağım. 0549-204-0104'e yolla gelsin.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 22 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.03'lük düşüşle 14.730 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.46, euro 53.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.260, çeyrek altın 10.616 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream.

0: başvurun.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Garaj Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

Unutulmaz öyle. Öyle kolay unutulmaz. Bu gece. Bu gece Radyo D'de devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Ben İrfan Aslanan. Radyo makinesini sizin için çalıştırıyorum. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Var mı burada buluşmak isteyen bizimle? Bir dinleyicimiz, herkes bir şey oluyor tabii bununla alakalı. İrfan, en doğru şey Kaya Çilingiroğlu tek.

0: teklif etmiş diyor. Kaya Çilingiroğlu demiş ki milli takımla alakalı, madem bu kadar üzgünsünüz, aldığınız paraları şehit ailelerine bağışlayın, insanlar samimiyetinizi görsün ve anlasın demiş. Bu gerçekten mantıklı ve yerinde bir teklif, biliyor musunuz? Evet. Bunu görmemiştim ben. Sağ olsun dinleyicimiz yollamış. Bence mantıklı. Evet yani. Yani madem üzüntünüz de samimisiniz falan, aldığınız paraları şehit ailelerine bağışlayın diyor. Bakalım bu teklifi duyacaklar mı? Biz de kamuoyu oluşturalım. Belki duyulabilir böyle bir şey. Sevgili dinleyenler. Kim? Tayfun Bey mi yolladı bunu? Ya bu arada bunu biraz sonra yayınlayacağım tabii. Turizm sezonu açıldı falan ama sıkıntılarıyla açıldı yani. Evet. Zeynep'ciğim selam, nasılsın?
1: Abi Erzurum nasıl sıcak, nasıl sıcak anlatamam sana. Felaket durumdayız yani.
0: Güzel.
1: Bu Erzurum'un profiline pek uygun bir sıcak değil.
0: Değil tabii, Erzurumlar yani orada kara, kışa alıştıkları için. Ama güzel yani, biraz erisin buzlarınız ya. Ne olacak ya? Biraz buzunuz erisin.
1: Abi şimdi hemen bir atasözünü değiştiriyorum ve diyorum ki elin gol pozisyonlarını görmeyen kendi ofsaytlarını gol zannedermiş.
0: Güzel. Ya bir abimiz gibi, Oktay Bey, İrfan diyor, kral diyor, bizim halı saha takımı bunlardan iyi oynar var ya demiş. Ya tabii hakkını yemiyoruz milli takımdaki bizim çocukların. Çünkü onlar buraya kadar bu seviyeye getirdi. Dünya Kupası'na katılmamızı sağladılar falan. Ama maçlar çok fecaatti ya. Nerede o bu süreye kadar gelen maçlar, ne bunlar? Yani hiç kıyas bile edilmiyor. Ne güzel maçları izledik biz bu kış. Aa. O yüzden vatandaş bunu yazıyor ya. Bizim halı saha takımı bunlardan iyi oynar diyor yani. Oynuyorlardı, ne oldu? Ayağını topuna göre uzat. Efendim Tayfun diyor ki alamazsan ayağına topu verirler. Bu da benden olsun.

İrfan oğlumdan sana selam var diyor. Bakayım şöyle bir hayırlı bir tesadüfen açtım radyonuzu, baktım sen çıktın. Neyse, LGS'de çok yazık ettiler bizim çocuklara. Benim kızım bile saat 5.30'da başlayıp güler yüzüyle bir yıl boyunca yaz kış demeden, soğuk sıcak demeden sınavlara çalışıp onlara çalıştı diyor. Çalışıp her şeye çalış. Üniversite bile yapamayacağım soruları, benim bile üniversitede yapamayacağım soruları koymuşlar. Çocuk ne yapsın? Ama kızım için en güzelini yine alırım sevgilerle, ama çok ayıp edildi. Tüm çocukların hakkı yendi. Şimdi de ben çocuğumu nasıl bir eğitim yaptım diyorum. Alanya'dan Rasim. Sevgiler olsun Rasim abi.

0: Tedariksiz sahaya çıkan nokta nokta topu ararmış diyor. İrvancı, benim kızım da hafta sonu YKS yarışmasına katıldı. Bak, YKS yarışmasına demiş dinleyicimiz. Saat kaçta içeriye? Saat kaçta içeriye ilk giriş? Son giriş saati kaç? İlk çıkış kaçta? Son çıkış hangi dakikada? Hepsini biliyordu. Takılarını bile geceden evde çıkarıp hazır oldu. Suyunun kağıdına kadar çıkardı. Maalesef sınava giren adayların çoğunda ciddiyet yok. Bizim de iki günde okullarımız farklıydı. İki günde de okullar farklıymış. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece sınav zor gelmiş. Çıkışta ağladı. Bunu dile getir diyor dinleyicimiz. Sınav çok zormuş diye Çanakkale'den Özlem bunu iletmiş bize efendim. Ve Alper Mutlu'dan bir atasözü, buyursunlar.
1: İrfancığım merhaba.
0: Merhaba.
1: Seni ilk defa dinliyorum. Benim atasözüm düşün...

Taner'in atasözü de enteresan. Bir İtalyan başka bir İtalyan'a ne demiş? Gel beraber Türk milli takımını bitirelim demiş diyor. Enteresan, düşünmemiz gerektiriyor bak.

İrfan ne güzel öyle bir teklif. Hadi milli futbolcular samimiyetinizi görelim demiş dinleyicimiz. Kaya Çilingiroğlu'nun teklifini. Madem çok üzgünsünüz, aldığınız paraları şehit ailelerine bağışlayın teklifini. Güzel bir teklif olarak görmüş dinleyicimiz.

Efendim bir atasözü daha var. Yanlış hesap Paraguay'dan döner. Sağ olun. İşini bilmeyen çavuşlar döner halı sahayı avuçlar diye bir atasözü var. Abi mesajları görmedim demiş, hemen bakıyorum. Abi şu rastgeleyi at bana. Ha, neyin rastgele? Topu mu rastgele atayım ben? Anlamadım. Neslihan'cığım. Bana takımını söyle, sana yenilgi skorunu vereyim demişsin de. Bakalım. Sahada Türkiye'nin kazanmasını isteyen, çabalayan tek kişi oydu. Hakem ya, evet ya, ne mücadele verdi. Var odasına koştu, onu yaptı, bunu yaptı, kırmızıyı gösterdi. Daha ne yapsın bu adam? Yani bizim için çabalayan tek kişi bu hakemdi ya. Vallahi. Onun dışında bir çaba görmedik, doğru söylüyorsun. Bakayım başka neler var sevgili dinleyen, yani atasözleri. O çok geldi ya, bu şemsiye. O sahaya giren şemsiye açılmaz. O çok geldi bu. Alışkın olmayan ayakta top durmaz. O da güzel. Ya nasıl alışık değil bunlar... Profesyonel futbolcular ya, öyle şey mi var ya? Yani o kadar da değil. Bakalım. Bu ne? O orijinali ayı yavrusunu severken öldürürmüş. Değil mi? Evet, bizimki de o hesap gibi oluyor. Yani hani futbolcular ülkesini... severek süründürülmüş gibi oluyor. Evet. Maalesef böyle oluyor yani. Abi Ümit Özat da diyor ki milli takım Brezilya'ya otobüsle, oradan Fas'a gemiyle, oradan da Türkiye'ye otobüsle dönsünler. Böyle bir teklif var diyor. Zafer göndermiş. Herkesin teklifi baksana. Bilmiyorum değerlendirilecek mi bu teklifler. Yani Kaya Çilingiroğlu'nun teklifi, Ümit Özat'ın teklifi. Bayağı teklifler var. Ama değerlendirilir mi bilmiyoruz yani. Onu bilmiyoruz. Şimdi bunu saat 19'dan sonra biliyorsunuz planlamıştık, ne güzel. Hafta içi her gün 19-20 arası Dünya Kupası bölümümüz vardı. D-Smart'tan değerli spor spikerleriyle, spor direktörümüzle bölüm hazırlamıştık size. Sabah mesela 7'de Aygül Aydın'la, akşam benle. Maalesef hayallerimiz suya düştü sevgili dinleyenler. Ama bugün yine yapacağız. Bu teklifleri falan bir değerlendirelim. İşin hem uzmanları onlar, hem işin içindeler.

Yine bir haber merkezimize bir gideceğiz. Günün son gelişmelerine bakacağız. Sonra 0549-204-0104'le buluşacağız. Hatta sözlerinizi yollayabilirsiniz. İstediğiniz mesajları 0549-204-0104'e yollayın. Geliyorum ben.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Sadece kendilerine değil siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarın mecliste grup toplantısı yapma kararı aldı. Mardin merkezi 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Amerika ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. İran yargı erki sözcüsü Asgar Cihangir, Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda toplam 3.519 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73.035'e yükseldi.
0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu ve açık 27, İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 34, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 22 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.03'lük düşüşle 14.730 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.46, euro 53.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.260, çeyrek altın 10.616 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Ayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayran diyorum.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi ziyaret edin. Kalista,
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: gidişat böyle olmamalıydı. Efendim Radyo D'de 3. saatimize geldik sevgili dinleyenler. Tabii bizim de bütün yayıncıların da planları böyle alt üst olmuş oldu. O yüzden de maalesef içimiz buruk. D Smart Spor Direktörümüz Aykut Aydın geldi. Aykut abicim, siz de yayında bu şarkıyı kullandınız.
1: Vallahi her yere giden bir şarkı.
0: Değil mi ya?
1: Tan Taşçı'ya bir kez daha teşekkür ederiz. Sorduk kendisine kullanabilir miyiz? Hay hay dediler.
0: Değil mi?
1: Ama yani Tan Taşçı Tüpraş konserinde bu şarkıyla göbek attırıyordu millete. Biz kan ağladık, öyle söyleyeyim sana.
0: Maalesef. Vallahi öyle oldu. Sen konsere de gittin, Tan'ın konserine.
1: Ya yeni şarkılarını, ben şimdi eski şarkılarını çok seviyorum, biliyorum. Yanımda eşim vardı, o da öyle. Şimdi yeni şarkıları çok bilmiyordum. Ama bu şarkıyı bir duydum. Ya bütün stat oynuyor. Ben anlamadım ki. Ne oluyor acaba, ne diyor? Sonra sözlerine bir odaklandım. İkinci, nakaratın ikinci bölümü. Bu gidişat nasıl olacağı duydum. O zaman Avustralya'ya kaybetmiştik biliyorsun. Sonra dedim ki, ikinci maçı da kaybedersek acaba olur mu? Orada bir şimşekler çaktı. Ne yazık ki ikinci maçı kaybettik. Yoksa biz bu gidişat nasıl olacağı daha olumlu anlamda kullanacaktık. Hani nerelere kadar gidebiliriz gibi, anladın mı? Orada oynatacaktık milleti ama...
0: Kafayı oynattık. Kafayı oynattık. Ah, şimdi D-Smart'ta yayına böyle çıktılar Aykut abiler. Maalesef gidişat kötü oldu. Yani hayallerimiz suya düştü. Futbol bizim için çok önemli Aykut abi. Bugün bir haber vardı. Antalya'da biri intihar girişiminde bulunmuş. Seni Galatasaray maçına götürelim falan diye ikna etmişler. Ve ikna olmuş. Ya bizim hayatımızda futbol çok önemli.
1: Önemli ama yani bu kadar da hayati bir mesele değil arkadaşlar. O kadar da yapmayalım. Niye biliyor musun? Ya bu bizim çocukları da bu kadar yerin dibine sokmayalım, tamam. Herkesin kötü günü var, kötü performans gösterebileceği şeyi var. Buradaki mesele, biz saha içine ne kadar odaklandık? Şimdi şu denebilir. Mesela yönetimin açıklamaları var, Montella'nın açıklamaları var. Ya bunlara gerek yok. Biz denedik. Özür dileriz. Bu çocuklar bizi buraya kadar getirdiler. Ama burada umduğumuzu bulamadık deseler, insanlar inan bana daha ılımlı karşılar. Bunların hepsi zaten bizim evladımız.
0: Evet.
1: Yani kim onlara ne kadar kızabilir? Sonuç itibariyle 24 yılda bir gittik. Değil mi ya? 24 yıl sonra gidiyoruz. Herkes tabii büyük beklentide. Çok yetenekliyiz. Ama futbol sadece yetenek değilmiş. Futbol sadece kalite değilmiş. Futbol turnuva başka bir şey. Ya bambaşka bir ülkeye gidiyorsun, bambaşka bir ambiyansa giriyorsun, işte iklim değişikliği, bunların hepsini hep burada konuşmadık mı?
0: Evet.
1: Hepsini değerlendirdik ama yani inanmak başka bir şey, motivasyon başka bir şey, konsantrasyon başka bir şey. Biz de bunların eksikliğini gördük, yoksa birebir de şimdi bizim yenildiğimiz takımlar da şaşırıyor, biz nasıl yendik Türkiye'yi diye.
0: Değil mi?
1: Ama
0: öyle de yani, bir şey var.
1: Bir tarafta işte başka bir düello var. Fatih Terim'in bir açıklaması var. Ona federasyon başkanının yanıtı var. Böyle karşılıklı düellolar oluyor.
0: Evet, şu an öyle bir enteresan bir durum var.
1: Yani biz bugün şimdi onu işleyerek başlayacağız. Saat 20'de mecbur. Şimdi en önemli gündem maddesi o. Yani Fatih Terim 55-56 yıldır ben futbolun merkezindeyim diyor. Değil mi? Yani evet. Tanımayan var mı Türkiye'de yok. Fatih Terim'i?
0: Yok.
1: Yani o konuşmayacak da kim konuşacak milli takımla ilgili ki? Çok da aslında olumlu, ılımlı, enseyi karartmayalım gibi bir açıklama yaptı ilk maçın ardından. Ama Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu dedi ki, ya bize işte hesap soruluyor gibi hissediyoruz. Bize kim hesap soracak gibi yanıt verdi. Montella dedi ki, bizi çok eleştirdiler. Ben beni eleştirenlerden daha Türk'üm dedi. Yani daha Türk nasıl oluyor onu bilmiyorum bu arada.
0: Yani enteresanmış
1: yani
0: bu.
1: Yani bunu diyen bir İtalyan.
0: Yani.
1: O yüzden biraz sahanın dışına çok çıktık diye düşünüyorum. O yüzden de bu başarısızlığın bence birinci neticesi bizim saha içine çok odaklanmamamız. Sadece saha dışındaki olaylara fazla kafayı yormamız diye düşünüyorum.
0: Abi çok abartıldı yani, marşlar bir gaz. Sonuçta yani futbol işte kazanmak da var, kaybetmek de var ama çok abarttığımızı düşünüyor musun sen de?
1: Şimdi o kadar bak, yapay zekanın da içine dahil olduğu 150 tane falan sadece ben dinledim. Sen belki 1000 tane dinlemişsindir.
0: Evet.
1: Herkes bir tane marş yaptı.
0: Evet.
1: Ya kardeşim, bu işin bak Türkiye'de yapanı Tarkan, dünyada yapanı Shakira. Dördüncü kez Dünya Kupası'na çıktı müzikle, değil mi? Herkes
0: yine Shakira.
1: Yine Shakira. En son bu yapılanlardan bir de Semih Cenk'in yaptığını beğendim. Bak, onu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: gayet iyi, böyle insanı böyle coşturan, ürperten değişik bir marş yapmış. Onu da beğendim, onu da söyleyeyim ama o kadar yapıldı. Biz şimdi programda ne çalıyoruz? Sevgili Tan'ın şarkısını, bu gidişat nasıl olacak diyoruz. Ne oldu marşlar?
0: Marşlar yalan
1: ne oldu. Oldu abi marşlar?
0: Şimdi Sinan'ın açıklaması var ya, Türkler geliyor diye yapmıştı bir beste. O da diyor ki artık bunu değiştirmem lazım. Türkler gidiyor diyor. Ya bugün dedik ya artık bu sıkıcı ve canımızı sıkan şeyden sonra mizahını çıkartalım.
1: Ya öyle, şimdi bak şunu,
0: buna döndü mevzu.
1: Şunu bir kez daha söyleyelim. Onlar bizim canımız ciğerimiz. Evet. Bugün kızarız, yarın bağrımıza basarız. Gelirler ülkeye, yine onlar bizim en büyük oyuncularımız. Bunu bir kere bir şey yapalım, bir kenara koyalım. Hı hı. Ama ya niye böyle oldu? Niye bu kadar bizi umutlandırdınız? Bu hayal kırıklığını da yaşamayalım mı? Ben mi vereyim yani hesabını İrfan? Ben mi götürdüm? Ben mi aldırdım bu sonuçları?
0: Peki abi, yani bilmiyorum, teklifler var mesela futbolculara, ünlülerden, işte ünlü spor yazarlarından, işte futbolculardan falan. Kimisi diyor ki işte yok gemiyle geri dönsünler. Kimisi diyor ki bu primler, hani madem üzgünler, alsınlar şehit ailelerine bağışlasınlar.
1: Yok villa verilecekti falan.
0: Villa, o işler bence, o işin magazin tarafı bence. Villa falan bu saatten sonra verilmez diye tahmin ediyorum.
1: Ama oradaki villa o Dünya Kupası'na katılabilmek için yapılan bir bence gazlama ve şeydi, hı-hı, ödüllendirmeydi. Katıldılar mı? Katıldılar. Eğer verildiyse o söz, onu tutacaklar. Prim de aynı şekilde. Hı-hı. Yani herkes yaptığı bir işin karşılığında bir ödüllendirme ister değil mi? Biz koskoca bir ülkeyiz.
0: Evet.
1: Ve bu vaat edildiyse yapılacak. Nasıl gittik Dünya Kupası'na hatırlıyor musun? Üçüncü köprüde onlarca kendi marka aracımızla,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Büyük,
0: evet,
1: bir şovla gittik. Bizim hayal kırıklığımız
0: dünyada
1: bu.
0: Haber olduk ya.
1: Yani Amerika'da, Kanada'da bir sürü vatandaşımız buradan kendi cebinden paralarını alıp gittiler.
0: Hiç sorma.
1: He, influencer götürülenler de var. Ne işe yarıyorlarsa oraya gidip influencerlar. Onu da söyleyeyim şimdi. Hmm. Orada da o parantezi açayım. Buyur. Adam hayatında futbol maçı izlememiş. Orada bir bakıyorsun Amerika'da almış bayrağı eline. Ooo kardeşim, sen zaten sahanın dışına çıkmışsın.
0: Hmm.
1: Bir kere teknik kadro olarak. Ya futbolcu olarak sahanın dışına çıkmışsın. Seni daha da sahanın dışına çıkaracak magazin malzemesinin bol bol olduğu bir sürü insan da orada. Markalar götürdü bunları bu arada.
0: Evet.
1: Anladın mı? Yani evet, ya futbolla alakalı insanları götürün bari ya. 2 Mart söylerler, bir şey yaparlar. Yani ne faydası oldu şimdi bize o gidenlerin?
0: Değil mi?
1: Ben bir tanesini yayına alacaktım da neyse, hı-hı, onu da almadık. İyi oldu. Alamadık daha doğrusu.
0: İyi ki almamışım. Mevzu büyümemiş yani. Şimdi İlhan Mansız'ın açıklamaları gündemde. Diyor ki bizim zamanımızda prim falan yoktu. Biz namus şeref meselesi için mücadele verirdik sahada diyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Eskiden olan şeyler, olmayan şeyler şimdi varmış. Bu primler falan çok konuşuluyor.
1: Burada bir tane durum şu İrfan. Primine falan karışmıyorum. Hı. Onların döneminde de vardı. O şimdi İlhan Mansız hikaye anlatmasın. Onların döneminde de vardı o işler de.
0: Hı hı.
1: Hatta İlhan'ın bizim tarihimize çok önemli bir yeri var. Bugün onu bir buradan bir daha bir anımsayalım. Hı hı. Ne olduğunu da hatırlatayım mı sana?
0: Hı hı.
1: 24 yıl önce Senegal'e altın golü İlhan Mansız attı tam da bugün.
0: Son oldu zaten o.
1: 24 yıl önce bugün.
0: Bugün mü?
1: Evet.
0: Vay.
1: Hmm. Bunu da radyoda dinleyenlere özellikle söyleyelim. Tamam mı?
0: Hmm.
1: İlhan'ı o yüzden kötü anımsamayacağım. İyi anımsayacağım.
0: Tamam. Peki.
1: Ama İlhan'ın mesela hikayesi de şöyle. O zaman olup da şu anda bizim takımımızda, bizim ekibimizde orada bulunmayan ne biliyor musun İrfan?
0: Hı-hı.
1: Mentor.
0: Hı-hı.
1: Yani bir anlamda spor psikoloğu. Şimdi işler kötü gidiyor. Takımın bir toparlanmaya ihtiyacı var. Her şey sahadaki atletizmle, ne bileyim, takımların oyuncularının bireysel yeteneğiyle açıklanmaz. Bazen mental olarak da güçlü olmak lazım. Bizim takımı zaten bu kadar uzak yerlere gitmişiz. Orada toparlayacak. Ya beyler hadi kendinize gelin diyecek bir mentora ihtiyacımız vardı. Bizim ekipte o yokmuş.
0: Hmm.
1: 2002'de vardı ama bu. Ve o mentorun bana anlattığı, bizim yayında anlattı zaten. Bütün Türkiye öğrendi.
0: Hmm.
1: Mesela İlhan Mansız da o zaman oynamadığı için ya ben niye oynamıyorum diye ikide bir gelip şey yapıyormuş. Ben ne zaman oynayacağım? Ben niye oynamıyorum? Mentor da onu şöyle motive etmiş. Ya bekle oğlum, zamanın gelecek. Bak sen o kadar önemli bir adamsın ki düşün, seni hamle oyuncusu olarak kenarda bekletiyor hoca. Girdiği zaman bir şey yapacaksın.
0: Hmm.
1: Ya hocam beni yeme falan diyormuş şimdi İlhan Mansız. Kendi bile inanmıyormuş ki sonradan girdiği maçta attığı altın golden sonra da mentora koşup sarılmış. Hocam senin dediğin doğru diye.
0: Hmm.
1: Yani aslında Elon Musk'ın zamanda anlattığı şeyin üzerine bir de ekleme, bir katkı daha doğrusu. Hı hı. Onların zamanında da vardı bu prim işleri, hep vardı. Yani bir şey kazandığı zaman herkes bir şey bekliyor. Ama bizim ülkenin ne yazık ki en büyük problemi bu. Yani adam işini yaptığı için ekstra istiyor. Böyle bir şey olabilir mi sence?
0: Enteresan bir durum.
1: Yeteri gerçekten kadar popülersin zaten. Yani bütün ülke seni bağrına basıyor. Tanınmadığın bir işin yok.
0: Of, reklamlar onlar.
1: Sosyal
0: bunlar.
1: Medya hesapların zaten akıyor her yerden. Biri YouTube kanalı açıyor. Biri bilmem ne reklamında oynuyor. Zaten var yani akarı, anladın mı?
0: Tabii.
1: Ve bunlar normal şey akarları değil yani.
0: Tabii tabii, öyle ufak rakamlar
1: ufak da rakamlar değil. E şimdi bir de orada ben ona... Ya arkadaş, kusura bakma ama ya. Yeter, nereye kadar gideceksiniz acaba? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız bana söyle yani, kaç para verirsek mutlu olacaksın acaba? Öyle bir şeyi ben kabul etmiyorum.
0: Hmm. Güzel, reklamımız var. Yani Montella kalıyor mu gidiyor mu, bunlar ne durumda? Reklamlardan sonra bir işin ustasına, Aykut Aydın'a onu soracağım. 0549-204-0104'e siz de Aykut abiye sormak istediğiniz sorunuz varsa sorun. Reklamlardan sonra geliyoruz.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
4: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken, tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
6: Reklam. Garanti BBVA.
7: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
8: DTS uğraşır.
7: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
8: DTS ile ödenir.
7: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
8: DTS kovalar.
7: Güzel de ne bu ya DTS?
8: Dinleyelim.
9: DTS, yani doğrudan tahsil.

0: insanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Radyo T.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor. Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
1: Akıyor su gibi zaman geri gelmiyor. Neden hep en güzel günlerimiz geçmişteler?
2: Bu şarkı da uyuyor.
1: Dereden çok
2: sular geçti. Radyo D'de D Smart Spor Direktörümüz Aykut Aydın'la yayınımız devam ediyor. Sevgili dinleyenler, Yeşil Burun Adaları iki tane attı. Bizim sıfırımız var sevgili dinleyenler, maalesef böyle bir hafta sonundan geçtik. Şimdi az önce Aykut abiyle konuşuyorduk. Sahada biliyorsunuz ilk bize golü atan kişi hakemin saatini alıyor. Resmen çalıyor. Ama sonra da dünyada bir haber oldu. Maç tekrarlanabilir, kural ihlali. Sonradan tabii kural ihlali yaptığını görmüş. Daha doğrusu kameralar görmüş de biz hiç kimse fark etmemiş.
3: Yani kural ihlali falan yok. Adam saati çalmış. Ne kural ihlali yani? Adam kapkaç yapmış orada.
2: Şimdi bayağı bir ne diyoruz o zaman? Kapkaççılara yenildik mi diyoruz ya?
3: Adli bir olay yani. Bunun maçla bir alakası yok.
2: Peki bir yaptırımı falan bir şey olmadı
3: mı? Yok, hakem onu yani fark etmiş olsaydı orada kırmızı kart gösterirdi. Yani zaten kırmızı kart gösterdiği pozisyonda oluyor. Ortalık bir karışıyor. Ne oldu, ne bitti falan derken bizim Mert Müldür biliyorsun itiraz ediyor. Yeni kurallar. Yani elinle ağzını kapatıp bir şey yapamazsın.
2: Evet.
3: Onu yaptığın anda kırmızı kart görüyorsun. Gitti dördüncü hakeme, gitti VAR'a vesaire falan derken hakem o sırada çarşı bir karıştı. Galarza bir baktım ceplemiş şeyi saati. Hatta takıyor bir de kolunu.
2: Geri verdi mi bilinmiyorum tabii yani.
3: Vermiş.
2: Vermiş geri
3: şöyle yani birkaç dakika belki de onun heyecanını yaşamak istedi. Biz şimdi esprisindeyiz. Paraguay'da normal böyle şeyler. Yani sokakta seni soyarlar. $100 adam soyuyorlar. Öyle
2: hele saat bu orijinal bu.
3: Bu ne ya falan demiştir böyle, tamam mı? Her şeyi gösteriyor belki şimdi yeni teknoloji. Ya topun içinde çip var. Saatte kim bilir ne var yani. Ne var adam alınca. Bir merak etmiş ne var yani bunda.
2: Şimdi tabii sevgili dinleyenler, bundan medet umulmayacak bu saatten sonra maç tekrarlanmaz falan ama acı şeyler var. Maalesef ki işte İran mesela o kadar sıkıntılı günlerden geçip Belçika ile birlikte beraber kaldılar değil mi
3: abi? Belçika ile berabere kaldılar ve maç sonunda da soyunma odasına İngilizce bir mesaj bıraktılar. Los Angeles'ta. Onlara iyi muamele yapılmış. Onun için teşekkür ettiler. İşte barış, dostluk mesajları falan verdiler. İran bayağı şu anda bütün dünyaya gerçekten biz pes etmedik. Mücadelemizi her yerde gösteriyoruz. Zorlu şartlar da olsa biz İran'ız, biz birliyiz. Bence bunu gösterdi. Tebrik ediyorum.
2: Evet. Yani futbolcuları, teknik personeli Amerika tarafından deport edildi falan. Ama ona rağmen mücadelelere devam.
3: Ya İrfan, Dünya Kupası biraz zaten böyle bir oluşum. Yani Dünya Kupası sadece maç kazanmak ya da işte gideyim ben kupayı alayım mücadelesi değildir. Dünya Kupası ülkelerin kendilerini, kültürlerini, sosyoekonomik yapılarını, nasıl bir tarzı sahip olduklarını bütün dünyaya tanıtma yeridir. Curaçao diye bir ülkeyi biliyor muydun? Daha önce inan bana duydun mu hiç? Ya ben de avukatla birlikte bu elemelerde buraya gelene kadar ben de bilmiyordum. Yani şu an haritada bana desen Curaçao nerede? Ama Curaçao neymiş biliyor musun? Hollanda'yı oluşturan dört ülkeden biri Curaçao'ymuş. Zaten bir Hollanda sömürgesidir.
2: Evet.
3: Yani Curaçao'nun soyunma odasına Hollanda kralı ve kraliçesi girdi.
2: Ya.
3: Berabere kaldıkları ve puan aldıkları maçtan sonra bayağı bildiğin eğlendiler orada. Aynı Hollanda kralı ve kraliçesi İsveç'i 5-1 yendikleri maçtan sonra da yine kendi soyunma odalarına giriyor. Adam her yere giriyor yani, tamam ben kralım diyor, açılın diyor, dalıyor içeri ve gidiyor seviniyor çıkıyor. Şimdi Dünya Kupası'nda bu bilgileri öğreniyoruz. Yani bunu normal insanlar merak etmez ki mesela Curaçao neymiş. Ha böyle gidip seyahat edebilecek, oralara gidebilecek gücü varsa da çok da güzel bir yermiş bu arada, onu da söyleyeyim. Yeşil Burun Adaları. Şimdi Yeşil Burun Adaları'nın bir ülke olduğunu belki çoğu kimse kafasında geçirmez. Mesela soralım, aşağıdakilerden hangisi bir ülke değildir? Şıklardan birine de Yeşilburun Adaları diyelim. Muhtemelen hiç duymamış biri işaretleyebilir onu yani.
2: Evet.
3: Tuhaf geliyor değil mi? Ama adamlar burada bir maçta puan almayı başardılar. İşte diğer maçta iki gol atmayı başardılar. İspanya'ya kaybetmediler. Yani hikayesi böyle çıkıyor ortaya Dünya Kupası'nın. Her şey sadece kazanmak değil ki.
2: Değil mi? Büyük bir reklam, büyük bir pasta. Yani dünyaya adını, sesini duyurmak için büyük bir olay. Ama maalesef çok erken elendik. Bundan sonra şimdi Cuma günü son maçımızı oynayacağız. Tabii bu formalite bir maç. Bugün gördüm yine idman yapıyorlardı falan.
3: Moraller bozuk ama her maçın önemi var İrfan. Yani formalite gibi şöyle devam edemeyeceğiz o anlamda formalite ama ülke puanı anlamında formalite değil. Dolayısıyla galibiyet hala çok değerli.
2: Hmm.
3: FIFA'nın puanları FIFA organizasyonlarında, UEFA'nın puanları UEFA organizasyonunda geçer. Yani Avrupa Şampiyonası'nda orada aldığım puanlar, Dünya Kupası'nda burada aldığım puanlar yerini belirliyor. Dolayısıyla galibiyet bence hala çok kıymetli.
2: Hmm.
3: Yani bizim önümüzdeki yıllarda Dünya Kupası elemeleri ve Dünya Kupası'nda mücadele ederken hangi sıralamada yer alacağımız, şu anda 30'lara indik. Yani 34 falanız.
2: Hmm.
3: Eğer kazanırsak tekrar 24'lere falan yükseleceğiz. Dolayısıyla bir galibiyet bile değerli. Her maçın önemi var. Aman bu maç bizim için çok önemli değil havasına girmeyelim.
2: Hmm.
3: Kazanırsak sonrası için, gelecek için hala bizim adımıza avantajlı iyi bir nokta olacak. Dolayısıyla bence kazanmaya bakalım. Yeter ki kazanabilelim.
2: Evet, umarız.
3: Bir gol atalım da önce bir. Hele bir gol atalım.
2: Ya of ya. Pekala. Şimdi tabii senin söylemek istediğin şeyler var. Saat 20'de de D-Smart'ta artık sayfa sayfa, fersah fersah işliyorsunuz. Bugün ne konuşacaksınız?
3: Hangi
2: D-Smart
3: şarkıyı çalacaksın?
2: Hangi şarkıyı çalacaksın bugün?
3: Şimdi bir tane var. Adını hatırlamıyorum ama bugün yapmayacağız onu. Yarına yapacağım. Monteyer'le şöyle acıklı bir klip de hazırlıyoruz.
2: Öyle hani. Mi?
3: Tabii tabii. Sana onu dinletirim yarın.
2: Bu gece son, biraz sonra.
3: Bu yeni şey ya, yapay zeka mı değil mi tam bilmiyorum ama böyle hafif slow şarkılardan. Bilmem ne de değilim, o da değilim, bu da değilim. Öyle bir şarkı işte, bilmiyorum adını şimdi. Değilim ama galiba. Değilim olabilir mi?
2: Olabilir.
3: Değilim. Ha bak, bulduk şarkının adını.
2: Evet.
3: O da değilim, bu da değilim. Bütün şarkı onu söylüyor. Montella'da ben de işte tek başıma günahkar değilim gibi olacak yani, anladın mı?
2: Hmm.
3: Biraz böyle hafif şeyli yani, duygusal mesajları da
2: olan. Peki daha uzun süre görecek miyiz artık bu Montella'yı?
3: Bilemiyorum. Bana kalırsa göremeyeceğiz ama federasyon başkanına kalırsa çocukların ve hocamızın arkasında duralım diye bir açıklama yaptı ki onu da ya sabah saatlerinde yapıyor. Oranın saatine göre yapıyor. Çoğu insan da bunu sonradan görüyor. Eğer o kalırsa görevde, Montella'da kalır diye düşünüyorum. Ama belli olmaz bu işler. Bana kalırsa orada bu baskıyı kaldıramayan bir teknik adam Türkiye'de bu baskının daha fazlasını nasıl kaldıracak?
2: Hmm.
3: Göremeye de biliriz.
2: Valla şimdi Aykut abi, futbolda öyle canımızı sıkıyor ama voleybolda müthiş başarılarımız var. Kızlarımız neler yaptı?
3: Alkışlayalım onları.
2: Evet,
3: vallahi
2: kesinlikle alkışlıyoruz. Vallahi öyle. Yani hatta espriler yapılıyor bizim işte Vargas'ı kale işte sahaya koysaydık neler yapardı falan diye. Doğru ama yani bilmiyorum, biz niye voleybola, basketbolumuza, futbola verdiğimiz değer kadar, ilgi alaka kadar şey göstermiyoruz?
3: Yani aslında son dönem voleybolumuz da çok iyi ve
2: çok
3: biz
2: iyi.
3: Voleybol ülkesiyiz diye reklamları var değil mi? Hakikaten özellikle aşağıdan da genç kızlarımız, özellikle kız çocuklarımız hepsi voleybolcu olma hevesinde ve gerçekten sporcu sayımız çok arttı. Ama bu bir sürpriz değil. Müessese takımları özellikle, ya kulüpler düzeyinde de yıllardır biz hep Avrupa'da en başarılı olduğumuz dal voleybol sevgili İrfan. O yüzden evet, benim için sürpriz değil. Milli takım da artık dünya bir numarasına kadar yükselmiş bir ülke. Yani biz korkulan bir ülkeyiz voleybolda.
2: Evet.
3: Basketbolda yine zaman zaman kıpırdıyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'nda yani finale Almanya'ya çok böyle kötü bir şekilde kaybettik. Biz amatör sporlarda gayet iyiyiz zaten. Ama bak, bu futbol profesyonel bir spor. Diğer bütün sporlar amatör spor. Bunu ayrımı öyle yapalım. Her ne kadar artık çok profesyonel ve bayağı bildiğim futbolcu kontratlarında kontratlar yapıyor olsa da voleybolcular, yine de kağıt üzerinde baktığında olimpik bir spordur. Yani olimpiyatlarda hala yeri olan bir olimpik spordur. Futbolun olimpiyatlarda, futbol da var ama 23 yaş ve altına vardır. Yani profesyonel diye ayrılır futbol. O yüzden de futbolu hep daha pahalı, daha ön planda tutar ülkeler. Hele bizim gibi çok duygusal yoğunluğu yüksek olan ülkeler acıyı da çok büyük yaşar, coşkuyu da çok büyük yaşar. Biz ne yazık ki bu sene acımıza yaşayacağız. Bırakın da acımızı yaşayalım.
2: Evet. Yaşayacağız. Pekala. Son olarak neler söylemek istersiniz?
3: Vallahi Dünya Kupası'nı takip etmeye devam edeceğiz. Amerika maçı önemsiz değil. Onu söyleyeyim bir kez daha. Bu turnuvada umduğumuzu bulamadık ama bunlar bizim çocuklarımız. Bunu unutmayalım. Bazı oyuncuları tabii ki eleştireceğiz. Bazıları belki diyecek ki dönünce milli takımı bıraktım, ben artık yokum. Bunlara da alışacağız ama iyi bir jenerasyon aşağıdan geliyor. Biz buralarda bol bol olalım. Bu sefer olmadı, bir sonrakinde olalım. Orada neyi yanlış yaptıysak inan bana bir daha yapmayız diye düşünüyorum. Ama 24 yılda bir olunca hatırlayamıyoruz belki de.
2: Evet ya.
3: Her sene ya da her 4 yılda bir gidersek bunları daha bir rolantiye oturtur.
2: Daha alışırız. Tabii, o zaman tabii. Da futbolcuların şımarıklığı konuşulmuş. O zaman da birçok şey konuşulmuş. Ama unutmuşuz, 24 yıl dile kolay.
3: Ben senin yerinde olsam şimdi Fatih Müdür'e giderim, prim isterim işini yaptığın için. Biraz onları öğrenelim.
2: Aykut Aydın efendim, D-Smart spor direktörümüz. Teşekkürler ediyoruz. Artık cuma günü inşallah daha güzel şeyler konuşalım.
3: Valla cuma sabah gel İrfan. Biz burada yayında olacağız zaten. Sabah gelirsen görürsün şeyi, hengameyi.
2: Akşamki yayına gelmeyecek misin cuma?
3: Geleceğim buradayım.
2: Tamam. Pekala. Teşekkürler Aykut Aydın. Efendim bir yandan da meraklısına D-Smart'ta saat 20'de yayındalar sevgili dinleyenler. Final bölümü yapacağız size, bir veda bölümü. Birkaç tane mesajınıza bakayım şöyle.
4: Zorlatamadık ama atmaz da değiliz. Yani mentollüyüz ama mentolsüz de değiliz. Saçımı kazıttık ama karizma da değiliz. İnşallah yenemedik ama yenmez de değiliz.
2: Güzel.
4: Siyah da değiliz, mavi de değiliz. Kırmızı, beyazız, biz şanlı Türkiye'yiz anasını satayım. Yürü be!
2: Burası Radyo D. Biraz sonra veda bölümünde buluşacağız efendim. 0549 204 0104.

0: Kaptan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü, Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Selam.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Herkes.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Reklam. Radyo T.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
6: Radyo Makinesi.
7: Alo, kim var hattımızda?
8: Merhaba, hoş bulduk.
7: Merhaba. Abi bağırıyoruz, niye seslenmiyor bize?
8: Yoğun trafikler. Maalesef trafik değil. İstanbul trafiği.
7: Nereden nereye gidiyorsunuz abicim?
8: Küçükçekmece tarafına gitmeye çalışıyorum Güneşli'de.
7: Merak etme, gidiliyor sonunda ya.
4: Radyo Makinesi.
7: Gideni çok gördüm yani, hani bir... Kimse merak etmesin, gidiliyor yani.
8: Bileyim mi? Ben normalde radyo hiç dinleyen biri değildim. Ben 22 yıldır gıda sektöründe çalışıyordum.
7: Evet.
8: Bir haftadır sizi dinliyorum ya, gerçekten her akşam olsa da dinlesem diyorum böyle. Çok...
7: Ya. Ama
8: makine gibisin ya, maşallah.
7: Alın. Fatih abi, sen dinli yani, her akşam olsa da dinlesem diyormuşsun ama her akşam var.
8: Var.
7: Yani.
8: Ben yeni keşfettim, biraz geç oldu.
5: İrfan Aslanhan, Radyo Makinesi. Radyo Makinesi.

0: asla.
1: İrfan Aslanhan.
2: Dokunsanız ağlarım dostlar. Neyse ki cumartesi pazar konuşamadık. Canlı yayında konuşunca insan böyle rahatlıyor, kendini buluyor falan. Sizinle burada saat 17'den beri bir şey paylaşmak güzel geldi sevgili dinleyenler. Tabii milli takımımızın yenilgisi, kupadan elenmesi üzerine içimizde böyle bir bayağı birikmişti ama değil mi? Her şeyi konuştuk mu ya? Tamam mı? Güzel geldi değil mi? Efendim bugünlük bu kadar ama bir hafta beraberiz. Sağ olun, var olun bütün mesaj atanlara. Zafer diyor ki, bence diyor milli takıma bu kadar yüklenmemek lazım. Hırsızın hiçbir suçu yok. Paraguay ve Avustralya'yı da biraz eleştirelim. Onlar da yenmeseydi bizi böyle olmazdı diyor. Evet. Vallahi doğru. Biz demeden, biz bitti demeden bitti sevgili dinleyenler. En kötü dördüncü ünvanından üst tura gidemez miyiz acaba? Çok zor. Çok zor, çok. Neymiş bunları aşmamışız bir bakalım.
3: Her şey güzel olacak İrfan.
2: Olacak inşallah. Tabii hep öyle oldu zaten. Ne zaman öyle desek olmadı zaten ya. O lafları geçeceksin, o lafları. Bakayım şöyle Arif Bey ne demiş?
4: İrfan'ım hayırlı akşamlar.
2: İyi akşamlar.
4: Eğer bizim bu milli topçularımızda biraz gurur varsa...
2: Evet...
4: çıkarlar, biz bu villaları istemiyoruz. Hmm. Biz Türk halkından özür diliyoruz. Biz bunu hak etmedik deyip o erdemliği bari göstersinler de hiç olmazsa oradaki villaları hak edenlere versinler. Hak edenlere. Bak bu voleybolcularımıza gururlandırdılar bizi. Ankara'da 4-4. Yani yazıktır ya. Bize de yazıktır ya. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Yorumculara da hayırlı akşamlar diliyorum. Seni seviyorum.
2: Eyvallah abi. Ben size bir haber vereyim. Az önce öğrendim. Milli takım kaptanları federasyon başkanının kendilerine vereceği villaları kabul etmeme kararı almışlar. Takıma da iletmişler ama 26 kişinin de hepsi kabul etmiş bunu. Sadece ABD maçının ardından İbrahim Hacı Osmanoğlu'na söyleyeceklermiş. Ne bekliyorlar? Şimdi söylesinler o zaman. Milli takım kaptanları federasyon başkanının kendilerine vereceği villaları kabul etmeme kararı almış sevgili dinleyenler. Az önce öğrendik bunu. Ya bu kadar eleştiri. Bak vatandaşın dilinde, az önceki beyefendi de herkesin dilinde bu var. Ne diyor? Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmak için Amerika'ya tatile gider. Bizim çocuklara bir Amerika tatilini çok mu görüyorsunuz? Dinleyicimiz Yasim'e göndermiş. Ben gidiyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın devam ederiz olup bitenlere. Türkiye'de ve dünyada ne oluyorsa alıyoruz. Radyo makinesine koyuyoruz. Karıştırıyoruz makinayı. Dadalıyoruz makinayı. Efendim... Efendim İrfan Boşluk Aslanhan Instagram'da bir şey sormak isteyen varsa, bir dostluk kurayım şu İrfan'la, Dada'yla derseniz İrfan Boşluk Aslanhan Instagram hesabına bekleniyorsunuz efendim, buyursunlar.
5: İrfan abim, belki Türkiye'yi temsil etmedik ama rezil de etmedik. O villalardan birini alabilir miyim? Seni seviyorum, iyi akşamlar abi.
2: Ne villaymış arkadaş. Ben o kadar Bodrum'a gidiyorum, geliyorum. O villaların yerini merak ediyorum. Nerede olduğunu çözeceğim. Yarın öğreneceğim, yarın. Yarın bir bakacağım. Yarın. Pekala efendim. Bu akşamlık bu kadar. Bir trafik durumuna bakamadım ama belli ki yollardasınız. Tıkalı yollar için damar yolunu açayım ben o zaman. Hemen. Ne yapalım, bir cover. Nereden sevdim o zalimi kavrıyla. Şöyle bir bakayım, şöyle bir onurlu bir davranış olur kabul etmemeleri zaten demiş dinleyicimiz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Bugünlük makina kapanır, yarın radyo makinesi çalışır. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık efendim.

0: geliyor. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için Tarafsız Bölge'de sizlerleyim.
2: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Merhabalar, biz Mavi Gri. En iyi şarkılarımızla Radyo D'deyiz. İlaç olmuyor.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.20.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

0: Özkanur. Sıla.
1: Değerli müzisyen arkadaşlarımız.
2: Tebrik ederim. Bedük.
1: İyi akşamlar, iyi eğlenceler.
2: İyi akşamlar.
3: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Aklını kaybetmiş bekliyor o adam ben. Sana hiç değmezken sanki benim rüyalarıma girmedin. Sanki kedim yokluğunu görmedi. Sanki senin gözlerinde ölmedim.

işler bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Yok mu? Seven yok mu? Yok mu? Yalan mı? Yalan mı söyle? Aşklar mı böyle? Zaman mı böyle?

0: Çok teşekkür ederiz. Bütün alkışlarınız. Değerli müzisyen dostlarıma.
1: Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Bir gün bir çılgınlık edip seni